Şincan'ın Nəzər namlıq səhifə açdı. Muhbirlerimiz fən tədqiqatının birinci sepi, işləb çıxırı sexi rəqəmlik port və aqıl deyqançılıq meydanıqı verib, tərəqiyyatdiki qiyin məsillərini həl qılış, tərəqiyyat hərəkətləndirgüç küçünü aşırış, tərəqiyyat əvzəlliki yetiştiriş, ixtisatının yuqru sifətlik tərəqiyyatıqa türütkü boluş cəhətdiki canlıq əməliyyət və aktiv ünümlü xatırləb, Abdonum rayon ixtisadının muqumluq asasında yaxşılanğan, quvvəti tolub taşqan, hayatı küçü urğuğan yaxşı vəziyyətini umumi yüzlük namayan qılır. Muhbir 8-ci ayının 30-cu günü Cimisar nayasındaki Cichin neftlikide burgulaş maşinlarının çöllükte kat götürüp turganlıqı. Bütün küçü bilen burgulaş meşgulatı kılıvatkanlıqını gördü. Bu yıl GHW 91. reddeki 13. kuduk 5501 metre çonkurluqda burgulunup, kuduk burgulaş devreliki 7.175 günüge kıskırap, devletimizde okşaş çonkurluqda kurukluq Slanetis nefti kuduku burgulaş devreliki en kıskı buluş rekordunu yeniledi. Cungu Nefit Tabi Gaz Gurohi, Şincan Nefitlik Şöbü Şirketi Cichin Nefitliki Meşgulat Rayonu burgulaş nak meydanının tekniki Cavu Yungciye mündap dedi. Aylanma yol başlıqıçka yukarı ünümlük burma ok arkalık hareketlendiriş modelini koşup işletibatımız. Bununla MWD koş sistemli aylanma yol başlıqıçta süratini tizletiş tekniksini koşup süratini delcaydı tizlettik. Slanetis nefti zapsi 4000 metr çonkurluktaki taş katlımının yoçkıda bulup ünümlük nefti kavitin aralı 1 metr etrafıda. Zıç hem çın taş katlımı bileği okşaydı. Nefit tabi gaz manı bu yerde saklangan. İçiş intayın kıyın bolgaçka uzaktan buyan dünyavi kıyın mesele bolup geldi. 2019 yılı 12. ayda Şincan Nefitlik Şirketi Cichin Nefitliki Meşgulat Rayonunu kurdu. Bir türküm nefitçiler Kakas çölde yıldız tartıp İçiş kıyın boluş meselesine can ilan kıldı. 2025 yılı Slanetis neftinin yıllık mesulat miktarı 1 milyon 700 bin tonladan eşip, Ülgü rayonunun kuruluş vazifesi oğuşluk tamamlanıp, devlet içinin kuruluk Slanetis nefti mesulat eliş iktidarı rekordu yenilandı. Cungu Nefit Tabi Gaz Gurohi, Şincan Nefitlik Şöbü Şirketi, Cichin Nefitliki Meşgulat Rayonu Partiya Komitetinin azası, baş geolog, Çin Yiwei mündaq dedi. Kuduqta yer tevirtiş bilen geokuruluş bir gevdileşken yukarı eniqlikteki modellaştırış tekniksi arqılıq 4000 netçi metr çunkurluqteki neft katlımının cayliş ehvalini naidi toğra mölçerli yerleydiğen bulduk. Bu teknik asasda yana nefiz neft katlımı yol başlaş tekniksi yarattık. Bu teknika burgu beşiğe kumandallı kılalaydı. 4000 netçi metr çonkurluqtaki 1 metrdin artıq qilim neft katlımını dəlcayda burğulayalaydı. Bu üçtürlük texnika Cimisar Slanetis neftinin ünüm dərvasını etçimizdiki 3 altın açqoç. 2020 yılı kölemlik özləşdiriş başlanğandın buyan Cimisar kuruqluq Slanetis nefti eriş dövlət dərəcilik ülüge rayonunu özləşdiriş nəticisi görünərlik boldu. 306 kuduk burgulunup, nefit tabi gaz eliş iktidarı 2 milyon 80 min tonları yetti. Sicil tekniki yanılaş, kuruluş üner senetini elalaştırış, bazarlaştırış ıslahatını alıq sürüş arkalık Ülgi rayonudaki bir kuduknun selinmesi, deslepki mezgildikinin 36% övellep, özleştiriş iktidar baha nisbeti sicil örledi. Çin Yiwei mundaq dedi. Cimisar Slanetis neftinin muvaffaqiyetlik özleştirilişi dünya miqyasındaki kurukluk, fatsiyelik, arlaşma Slanetis neftini ünümlük özleştiriş kıyın diyen bir tereplimi karşını buzup taşladı. Bu, devletimizin kurukluk, fatsiyelik Slanetis nefti sahasındaki nazariyesi ve tekniksinin dünyada aldıngı Katar'da turduğallıkını tekimi küşlük ispatla verdi.
Kelgüsüde Slanetis neftini özleştiriş hizmetini davamlık çoğunkurlaştırıp, devletimizin energiye bir hatarlıki ve teminatını kapalatlendirişine tek mü köp töpü koşumuz.

0: ھەمكارلىشىپ تەكشۈرۈش ئۆلچەش تېخنىكىسىدا ئېقىپ كېتىش مەنبەسىنى تېز دەل جايىدا بېكىتىپ خەۋپ خەتەر دائىرىسىگە ئالدىن ھۆكۈم قىلىپ ئەنئەنىۋى تەكشۈرۈش ئۆلچەش توغرا بولماسلىق ئالدىن سىگنال بېرىش ئارقىدا قېلىشتەك كەمتۈكلۈكلەرنى ھەل قىلىپ يۇقىرى ئۈنۈملۈك خەتەردىن قۇتقۇزۇشنى ئىشەنچلىك سانلىق مەلۇمات تىركى بىلەن تەمىنلىگىلى بولىدۇ. مانۋىرنىڭ پۈتۈن جەريانىدا خەتەرلىك رايونغا ئادەم كىرمىدى. ئەسلىدە ئۇزاق ۋاقىت كېتىدىغان يۇقىرى بېسىملىق تۇرۇبا يولىنى توسۇش مەشغۇلاتىغا 4 سائەتلا ۋاقىت كەتتى. پۈتۈن يۈرۈشلۈك خەتەردىن قۇتقۇزۇش ئۈسكۈنىلىرىنىڭ دۆلىتىمىزدە ئىشلەپچىقىرىلىش نىسبىتى 100%كە يېتىپ، سىرتقا تايىنىپ قېلىش ئۈزۈل كېسىل تۈگىتىلدى. جۇڭگو نېفىت داشۆسى بېيجىڭ بىخەتەرلىك ۋە دېڭىز ئوكيان قۇرۇلۇشى شۆيانىنىڭ مۇدىرى لى يۈنتاۋ مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى ئەمەلىي مانېۋىر دۆلىتىمىزدىكى جىددىي تاقابىل تۇرۇش تېخنىكا ئۈسكۈنىلىرىنىڭ ئىشەنچلىكلىكىنى تولۇق دەلىللەپ، خەتىر يۇقىرى مەشغۇلاتتا خادىملارنىڭ مەيدانغا كىرمەسلىكىنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، بىرىنچى سەپتىكى خادىملارنىڭ بىخەتەرلىكىنى كاپالەتكە ئىگە قىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە زور مىقداردىكى ئەمەلىي ئۆلچەش سانلىق مەلۇماتلىرى توپلىنىپ، كەسىپلەرنىڭ جىددىي تاقابىل تۇرۇش تېخنىكا ئۆلچىمى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈلدى. بۇ قېتىم شەكىللەندۈرۈلگەن تېخنىكىلىق ئۈسكۈنىلەر ۋە ئۆلچەملەشكەن خەتەردىن قۇتقۇزۇش تەرتىپى مەملىكەت بويىچە ئۇزۇن مۇساپىلىق نېفىت تەبىئىي گاز يەتكۈزۈش تۇرۇبىسىدا ئومۇميۈزلۈك كېڭەيتىلىپ، كەسىپ بويىچە جىددىي تاقابىل تۇرۇش بىخەتەرلىكىدىكى كەمتۈكلۈكلەر تولۇقلىنىپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىدە مۇستەھكەم توسۇق بەرپا قىلغۇسى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوندىكى جايلار بىر رايوندا بىر مەھسۇلات بولۇشتەك پەرقلىق تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر ئالغا سۈرۈپ، ناھىيە تەرەققىياتىدا ئۆزگىچە ئەندىزە شەكىللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولدى. نۆۋەتتە گۇم ناھىيەسىدە تۈمەنمۇ قىزىل ئالۇچىدىن مول ھوسۇل ئېلىنىپ، ھوسۇلنىڭ 4000 توننىدىن ئېشىشى مۆلچەرلەندى. زاڭگۇ يېزىسىدىكى تېرىقچىلىق بازىسىدا باغۋەنلەر مېۋە ئۈزۈپ، ئايرىپ، يەشىككە قاچىلاش بىلەن ئالدىراش بولدى. بۇ يەردىكى قىزىل ئالۇچا كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقى چوڭ مۇھىتتا ئۆستۈرۈلۈپ، كويلۇن تېغىنىڭ قار سۈيىدە سۇغۇرۇلغاچقا ناھايىتى تاتلىق ھەم شېرىنلىك. ئۈزۈلگەن كۈنىلا ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىدا مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا توشۇلىدۇ. گۇم ناھىيەسى زاڭگۇ يېزىسىدىكى ئېلېكتىرونلۇق سودا رىياسەتچىسى ھۆرنىياز تۇراپ مۇنداقدىرى: مەكتەپ پۈتكۈزۈپلا مەھەللەمدىكى كارخانىدا ئېلېكتىرونلۇق سودا بىلەن شۇغۇللاندىم. يۇرتىمىزنىڭ قىزىل ئالۇچىسىنى سېتىشقا ياردەملىشىپ مۇقىم كىرىم قىلىۋاتىمەن. كېۋەز تېرىقچىلىقىدىكى ئەۋزەللىك، توقۇمچىلىق، پۈتۈن كەسىپ زەنجىرى ناھىيە ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا قۇۋۋەت قوشتى. شىنجاڭدىكى ئەلا سۈپەتلىك پاختا چىقىدىغان ئاساسلىق جاي شىخۇ شەھىرىنىڭ توقۇمچىلىقىدا توپلىنىش، ئالىيلىشىش، ئاقىللىشىشتەك تەرەققىيات ھالىتى شەكىللەندى. شىخۇ شەھىرىنىڭ توقۇمچىلىقنى ئاقىللاشتۇرۇشىدىكى ئۈلگىلىك كارخانا بولغان بۇ توقۇمچىلىق كارخانىسىنىڭ ئالىي يىپ مەھسۇلاتى گۇاڭدۇڭ، جياڭسۇ، جېجياڭ قاتارلىق دۆلەت ئىچىدىكى نۇقتىلىق توقۇمچىلىق توپلانما رايونلىرىغا سېتىلىپ، 350 ئادەمنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا تۈرتكە بولدى. شۈ خېڭجيا شىخۇ توقۇمچىلىق چەكلىك شىركىتىنىڭ سېخ مۇدىرى شامىڭ مۇنداق دېدى: ئاساسلىقى ئىنچىكە تارالغان پاختا ۋە مودال ئارىلاش تالالىق توقۇلمىنى خېرىدارلارنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن زاكازلىق ئىشلەپچىقىرىمىز. بۇ يىل 11 ئايغىچە زاكاز ئېلىپ بولدۇق. ئالدىنقى يېرىم يىلدا شىنجاڭ توقۇمچىلىقىنىڭ قوشۇلما قىممىتى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 23.3% ئېشىپ، ناھىيەلەرنىڭ يېنىك سانائەت تەرەققىياتىغا كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشتى. جايلار يەنە ئېكولوگىيە ئۈستۈنلۈكى، تارىخىي ساقلانمىلارنى چوڭقۇر قېزىپ، ناھىيە مەدەنىيەت، ساياھەت IP-سىنى پەرقلىق بەرپا قىلدى. فۇكاڭدىكى بۇغدا كۆلى قەدىمدە ياۋچى، يەنى زۇمرەت كۆل دەپ ئاتىلاتتى. شىنجاڭ شىۋاڭمۇ ياۋچى توقاچ شاپتۇل بەزمىسى يۈرۈشلۈك پائالىيىتى يېقىندا تيانشان بۇغدا كۆلى مەنزىرە رايونى ۋە ياۋچى كوچىسىدا تەڭ ئۆتكۈزۈلدى. شىۋاڭمۇ باش تېمىسىدىكى يېپيېڭى مەدەنىيەت ئىجادىيىتى مەھسۇلاتلىرى ۋە ياۋچى مەدەنىيەت مەرىكىسى ئۆزگىچە تائام IP-لىرى ئېلان قىلىندى. شەندۇڭلۇق ساياھەتچى لى جىياخۇا مۇنداق دېدى: رىۋايەتلەردىكى شىۋاڭمۇ ياۋچى مەدەنىيىتى مەندە چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى. توقاچ شاپتۇل تەملىك تاتلىق تۈرۈمنى تېتىپ باقتىم. Fukan Şəhərlik Mədəniyyət Təntərbiyə, Radio Televiziya və Səyahət İdarəsinin başlığı Li Xian mündaqdiri. Şivamu Yauçı Tokaç Şabdol Bəzməsi, Yauçı Xiyali Dünyasıdın ibarət mədəniyyət səyahət markısını nöqtəlik bərpa qılıb, səyahətçilərinin bir günlük səyahətini, iki günlük səyahətə və qonub səyahət qılışqa özgərtişigə törtkü bolduq.
0: İstansımız xəbəri. Növbətdən Qoçun nahiyəsindəki Cambulaq Mənzir rayonunda buğday orması katlı mənzirəsi varlığa gəldi. Qoçun nahiyəsi Molusul ilinğan səhra mənzirəsini mədəniyyət səyahət əvzəlliyinə aylandırıb, yezigiliki bilən mədəniyyət səyahətçilikni çonqur yuğurub, süzük su, yeşil tağ, altın rənglik münbət etizlərini ammının kirimini köpəytib beyişədiki yeni yolğa aylandırdı. Cambulaqdaki binəm etiz terilgü kölümü 50 min moğı yetud. Buğday ormus məzgilidə qat-muqat buğdaylıqla, yedirlik və tağını boylab yeyilib, altın rənglik buğdayla şamaldı yelp önüb duraddi. Zamanıvi kombayilla etizlarda uyaqdın buyaqı ötüb, tərtiblik məşğulat qılıb, tağ dalılarda mol usul melodiyasını yanıratmaq deydi. Tağlıq rayındaki sürətdə güzəl buğday orması mənzirisi, caylardan gələn səyahətçiləri səyli qılış, daqa qılışqı cəlb qıldı. Səyahətçi Yu Chenxing mündaq dedi. Bipayan, əm igiz qət götürüb durğan tağlıq rayındaki buğday orması mənzirisini tuncu körüşüb, tağlıq rayında buğdaylıqını görüb bir qədər hayacallandım, şundaqla mol usul şatlıqını his qıldım. Qoçun nahiyəsi mənzirə arqılıq kişilərini cəlb qılıb, işləb çıxırış arqılıq kirimini köpəytişə türtükü boldu. Təminat soğudu bazırını daimlik təhsiz qılıb, özgəcə istimal mənzirisi bərpa qılıb, şu cayda işləb çıxırılğan un, qarağaçlıq, qoldu tartılğan ləngmən çöpü qatarlıq, əla süpətlik yezigilik özgəcə məsulatlarını mərkəzlik körgəzmi qılıb, setiş şəraiti hazırladı. Mənzir rayonu arqılıq səyahətçilərini cəlb qılış, kəsib arqılıq quvvət qoşuluş tərəqiyyat əndizisini qollunub, səyahət eqimini istimalının eşiş miqdarıqa dəlcə ayda aylandırdı. Qoçun nahiyəsi yenə tor və tor sırtıdiki yuğurma əndiziyi tayınıb, yezigilik məsulatlarını setiş yollarını ünümlik kən etdi. Qoçun nahiyəsi Bənciyəgu Bazırı, Şinxulyan kənti partiya komitetinin muavin şujisi Huang Yüyün mündaq dedi. Tuxum, toxu, qoy, kalı göşünün setilişi tez boldi. Yezgilik bilən mədəniyyət sayaçılıqının yuğurma tərəqiyyatı kəntimizgə paydı yartıplı qalmay, deyqqallarının kirmini köpətişdə bəligülük rol oynadı. Yaqınqı yıllardan buyan Qoçun nahiyəsi məvqəni İgiz Tağlıq rayonudakı kəmçil bolğan binəm pələmpəy etiz baylıqığı qoyub Cambulaq mədəniyyət səyahət marka əvzəlliyinə tayinib Mənzir rayonu bilən bazarının biri gəldiləşkən yuğurma tərəqqiyatını çonqurlaşdırıb mədəniyyət səyahətçilik kəsb fəaliyyətinin dərəcəsini sicil östürüb etizda mənzir bərpa qılış mənzir arqılıq kəsbini gülləndiriş kəsb arqılıq xalqını yetişdən ibarət yaxşı tərəqqiyat əndizisini şəkilləndirib, qədimi binəm təriqçilik kəsbinin yeni ayatı gücünü urğutdu. Qoçun ayası Cambulaq Mənziri rayonu başquruş komitetinin muavin müdiri Wang Huiping mündaq dedi. Ənənəvi etiz əvzəllikini yadroluq mədəniyyət səyahət məsulatı qaylandırıb, şücədiki 400 nəçə dehqan çarvıçının səhra aramqayı içiş, at minish ticareti və əməli mənzirlik oyunlarga qatnışığı türtükü bolub, kənd ahallarını yaqın ətrafda öz cayda igilik tikləş, işqi orulışış imkaniyyeti igi qıldıq. Yenə yezigilik məsulatlarını etizdən mənzir rayonu bazırıqa bivastı yetküzüş istimal yolunu ravallaşdırıb, etizdə mənziri bərpa qılıb, mədəniyyət səyahət markisini cülalandırıb, mənziri arqılıq kəsiblərini gülləndirib, deyxan çarıvçılarının kirimini köpəytişkə türtükü bolduq.
1: İstansımız xəvri. Küzbəslik kirişi bilən Abdonum rayondaki caylar xəliq turmuşi türlərini əməliləşdirişini tez alıqa sürüb, ahallərinin turmuş şəraitini sicil yaxşılab, hər millət amısının bəxt duyğusu, erişiş duyğusunu aşırdı.
0: Sancı şəhərli kapalətlik icarı öy kuruluş türü birinci qararlıq kuruluş meydanı da işçilə polat çıvıq toqub beton qoyub atatdı. Bu türünün birinci kararlı kuruluş gölümü 40

0: 4000 kvadrat metrdin açılgan bulup 9 turalgı binası, 3 yürüyüşlük mülazimet öyü binası ve 1 yer astı avtomobil toktatış skılatı silinip 406 yürüyüş kapalıtlık icarı öyü bilen təmirlenir. Kuruluş nəq meydanının məsulü Liu Zhuotao növətdə asası gevdi kuruluş baskıçı kırgəlikini tonuşturup mındaq dedi. Hazır kuruluşunu 55% etrafı da tamamladık. Bu yıllık kuruluş nişanımız varlık imaretlerinin ögüzüsünü yapıp buluş. Keyinki kademde kuruluşunu ilmi muvafık teşkilleb, kuruluş vazifesini san ve süpetki kapalletli kılgan halde tamamlab, Sanji şehirdeki yeni şehir ahalları, yeni yaşlarının turalgı ihtiyacını hel kılımız. Növette Cimine-i Nahiyesi, Topdirek Bazırı, Kızıl Bayrak Oltrak rayonundaki binalarının ögzüsünü, su ötmez kılıp derecesini östürüp özgertiştürü tertiplik algı sılcıtılıp, işçila su ötmez esliyelerini ciddi ornatmakta. İlgiri erketim, kar yamgurluk havarayı körlügen de, Oltrak rayonundaki binalarının ögzüsünün su ötüş, tamlar nemlişip gitiş ehvali köp körülüp, ahallarının kündülük durmuşuğa iğir təsir körsetken idi. Şucay bu yıl vudullaştırışını faal pilallap, derecesini östürüp, özgertiş türünü kolgı keltürüp, Oltrak rayondaki 13 binadaki 363 aylık ahalının öyünün ögzisini her trepleme remont kıldı, özgertti. Kızılbayrak Oltrak rayonunun ahalisi Kuştar Əbilbay mındaq dedi. Ögüzden yağmur ötüp gitiş bizini uzaktan buyan kıyın ahvalı düşürüp koygan idi. Bu akitim ögüzünü remont kılganda kuruluş etirdi bizden fikir aldı. Körülgen meselelerini mahalledeki münasibetlik mesul kadımla vaxtıda maslaştırdı. Kuruluş tamamlangan dekin üyemizden yağmur ötmeydiğen bulup turalgı şaraitimiz köp yakşılınıdı. Bunundan nait razı bulduk. Dörbülcü nayalik universal yaşanğandı kütünleş mülazimet merkezi kuruluşu tez algı sürüldü. Növette türünün asası gevdi kurulumusu tamamlanıp, bu yıl 10 ayının ahırı pütüp, tekşürüp, ötkizi veriliniş mölçerlendi. Bu türge 27 milyon 500 milyon meblağ seyrengan bulup, plandaki yaşanğandı kütünleş karbeti 110. Bu təvəlikdiki çoğun yaşlıqla, yalğız turduğan yaşanğalla, acididin çıqalmaydıgan yaşanğalla qatarlıq, yaşanğalla topunu kəsbi, yaşanğandı kütünüş kapaletiki iki qılıdı. Dörbülcün ayarlık Xalq İşleri İdarisi Türü İşxanısının müdiri Go Bin mındaq dedi. Kəsbi yaşanğandı kütünüş mülazimet kollektifini kürgüzüp, nahiyemizdeki kəsbi yaşanğandı kütünüş aparatlardaki kemtüklüklerini toluqlap, aile, mahalle, aparatla öz ara maslaşıdığan yaşanğandı kütünüş mülazimet sistemisini takamullaştırımız.
1: Әмді, мейір мұхаббәтке толған Тияншан, Шинжанға нишанлық ярдан беріш ызналыры сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз хәвірі. Леонин өлкісі Әншан шәхрінің 6-чі түркімді Шинжанға ярдан беріш қызмет әтірді бұй ел 5-чі айда Савенге етіп келді. Шинжанға ярдан беріп атқан давалаш мұтәхәссісілері Әншан Савен ортақ гүлінішіне марка етекчілікке қылып, қызметлеріне тез қанат яйдырып, Савендікі амыны өйге еқін әтраптыла әхла сүпәтлік давалаш мұлазымдыдын бәрләндірді. Еқында 16 айлық болған бір балыда қысылып келіш характерлік чат еріқчісі чоқығы вән үшчай тосылыш аламетті көрілгенліктін Савен шәрлік қалық доқтырханызға жетті өткеп келініп даваланды. Шинжанғы ярдан беріп атқан доқтыр Савен шәрлік қалық доқтырханызы адәткі ташқи кесерліклер көкірек ташқи кесерліклері бөлімінің муавын мудри Манен доқтырханының әрқайсы бөлімлердегі доқтырлар білен жетті коллектив диагноз қойып лайыха төзді. Yerim keçidin tan atkıca operasiya işleş neticesine bu bala ahır xatardın kutuldu. Manen mundaqdırı. Operasiyanın muvabakiyyatlik buluşu pekat birinci qadam. Operasiya ceryanıdaki anatomiya katlimi, meşgulat muhim noktası, ulaş maharti qatarlıq qeyliplaşkan tertiplerini eniq düşendirişke teyik mu ahmiyet berişimizge doğru geludu. Bu Türkümdeki Şincan'a yardım veriş hizmet ettirdi işçiden 7 nöper davalaş mutakassisi Cungi Tibabit'i salam etkini ezliği keldiriş, adetki taşkı keserlikler, tesviri, süret katarlık şu cay ciddi ihtiyaclı

0: kəsb yönelişlerini qabladı. Ular doktorxanağa kelgenden keyin ambulatoriyada yetekləb öğütüş, yataq tekşürüşünü öğütüş, operasiya əməli məşğulatı, çigiş, qiyin kesellik misallarını muzakir qilish qatarlıq köp xil şəkildə ilğar diagnoz qoyuş, davalaş ideyasını asasi qatlamda qaldırdı. Süydük acırtıp çıxırış taşqı kesellikleri bölümüdə Şincanğa yardan bir vatqan doktor Min Jin Yu, doktor xanının tünci süydük nəticisi yumşaq eyniki arqılıq taş parçalaş texnikisini muvabəqiyyatlik yolu qoyub, şu cayının mikro zəximlik taş parçalaş texnikisindeki boşluğunu toldurdu. Salamətlikni əsligi kəltürüş bölümü ambulatoriyasına Şincanğa yardan bir vatqan doktor Dong Xiu Jin, İnçke diagnoz koyuş, davalaş layihəsini paal yolga koyup, bahalaşdın davalaşqıcı bolğan bütün ceryanda yetekləb, ögitip, bölümdeki yaş doktorlarga kol mu kol yetekçilik kıldı. Köpçilik yana davalaşını yezlarğı yetgözüş ve bintuan bilen yerlik yuğurlup, halis kesel görüş paaliyetini kanat yaydırıp, mulazimetini asasi katlamdaki yezi bazarlar ve mahallelergece uzarttı. Savin şəhərlik Xəliq Doktorxanısının muavin başlığı Tian Ye mundaqdırı. Şincanğa yardan bir vatqan doktorlar tüzüm ornatıp, qaydı turğuzup, 10 yıl, 15 yıldın keyinki doktorxanımızdaki doktorlarının öz yetilişige ul saldı. Liao Ningdin Şincanğa yardan berişke kelgen kadır, Savin şəhərlik Xəliq Doktorxanısı həzim qılış keserlikleri bölümünün muavin mudri Huang Teng mundaqdırı. Biz yettimizden kəsbi uxşımızı mı nişanımız birdek. Yani Liao Ningnin iktidarını savan fuhralarının sağlamlıq cahitki hakiki erişik tuyğusuğa aylandırıp, əməli işləb, ənşen savan ortaq gülleniş markasını cülalandırımız.
1: Stansımız muhbiri Cui Yüzün xəbər qıludu. Şincan tibbi daşöğüsü qarımıqdiki birinci doktorxanının ürümçü şəri, Çınbey doktorxanı rayonu, Şincan tibbi daşöğüsü qarımıqdiki 9-cı doktorxana tönü gün rəsmi ilçəldi. Şincan tibbi daşöğüsü qarımıqdiki birinci doktorxanının ürümçü şəri, Çınbey doktorxanı rayonu, Şincan tibbi daşöğüsü qarımıqdiki 9-cı doktorxana ürümçü yukarı, yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, Beyçin 6-cı köçüsü 3666-cı nomırğı jaylaşqan. Kölümü 164 mo kelidu. Doktorxan rayonda ambulatoriya davalaş texnikisi keselxanı binası. Salamətlikni əsligi keltürüş saqlıqını saqlaş mərkizi, qan mərkizi, pən tətqiqat tərbiyyələş mərkizi, yuqumluq keselliklərini davalaş mərkizi, Balala Saklıqını Saklaş Mərkizi Qatarlıq 7 imarət var. Doktor xanının yürüşüşü, ətrafdiki ammanın davalanışıqa kolaylıq yartıdı. Ağrıq Liu xanım mündaq dedi. İlgiri şəhər rayondaki başqa doktor xanlarına verib kesel körüstüş üçün bir saatin artıq vaxt ketetdi. Hazır üyümüzdün bu yerge kelişke köp bolğanda 10 minutlı ketidu. Doktor xanada hazır işki keserlikler bölümü, taşqi keserlikler bölümü, ayalla keserlikler bölümü, balılar keserlikler bölümü ambulatoriyesi, hem ciddi kutquzuş bölümü təsis kılındı. Ağrıqlarının mürəkkəb davalış təsib olğan davalanış ihtiyacığa kolaylıq yaratış üçün doktor xanı rayonunda yana amuvi qatnaş məxsus liniyası içilib, Çınbey doktorxanı rayonu bilen Şincan tibbi daşöğüsü qarmıqıdaki birinci doktorxanı arasında bivastı berib keliş işe aşırıldı. Şincan tibbi daşöğüsü qarmıqıdaki birinci doktorxanı ürümçü şəri Çınbey doktorxanı rayonu Şincan tibbi daşöğüsü qarmıqıdaki 9-cı doktorxana partiya komitetinin şücesi Yanmey mündaq dedi. Növette Şincan tibbi daşöğüsüdeki cemi 91 doktor, sestra, Teknik, cümüldün başkuruğu çıkardım, işki türkümde bu yerde hizmetlerini kanat yaydırdı. Biz Şincan tibbi daşöğüsü qarımıqıdaki birinci doktorxanının ölçümü boyunca başkurumuz. Bu yeni doktorxanının şehirdin şimalıdaki yeni davalaş igizlikigi aylinişini, şundakla şehirdin şimali bölek rayonuğa teximi yakşı mulazimet kılışını ümit kılımız.
0: Emdi kısqı haberler anlatımız. 2026 yıllık 2. Türkümdeki Cungudiki Yaxşı Kişiler Tizimliki tünögün ilan kılındı. Şincan'dan Bintuanımı öz işçiki alğan halda 8 kişi bu tizimlikten oran aldı.
1: Tünögün, Ürümçü Şehirlik 3. Başlangıç Mektepke, Ürümçü Şehirlik

0: Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali. Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdin.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdirdi.
1: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalan bolsa elav alaylı.
3: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdin.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Şincan'da bir tüp derek bağ, ekologiya ormini ammavi menfaat türü doğrusunu toktulumuz. 8 ayının 23 günü, Wuhan, Jiangnan, Menge Keselikleri Doktorhanası'nın başlığı Wang Jin, yan telefonda sın arqılıq 8000 çakırım yıraklıktaki yakın dostu, Huyi Hua bilen osul şatlıqının tan bəhrimen bolgaç, intayın tatlıq, yana sel çüçümel, siz 3 yıl ilgiri mesul bulup perviş kılgan taş alımı derehi bu yıl meyvege kirdi, dedi. Ekrandaki mol usulluk taş alımı bağıtsı karap Huyi Hua çeksiz söyünüp çehirdin bəxt külüksü cilvelengen halda. Huddi, özümü derek astıda turup meyve üzüvatkan dek, bortlarda hizmet kılgan güzel çağlarını əsledi.
1: Jongo'nun 20'den köprakını halkıgan bu meydan yeşillik bədisige əməl qiliş Wuhan bilen Bortala otursidgi uzaq sozulgan çoŋqur dostlukka guvah bolmaqta. İlgiri Bortala şəhərlik yuğurma taratqu mərkizinin muavin baş muhariri bolgan Huyi Hua 3 yıl ilgiri taş almı dərxini məsul bolup pərviş qilişqa qatnaşqan bolup Wuhan'ga qaytishdan burun dostlarga vakalten pərviş qilishni havalı qilgan idi. Bugünkü günde meyvelik daraqlar oŋuşluq meyvege kirgen bolup, meyvesi intayın tatlıqken degen bu bir cümle söz, iki jayning köŋil bölüşini toluq ifadalap bergen idi. Huyi Hua mundaq dedi. Bu tuprakka mening yaşlıq əslimillerim mücessemlengen. Her qitim meyvelik daraqlarının meyve bergenlikini körgünümde, bortaladı hizmet kılgan küllerimne əslap, kalbim intayın illiqliq doludu. Kiler qitim özüm kilip, meyve üzüp bu Allahide husulunu hez kılışını ümit kılımın.
0: 2023 yılı 4. ayda Changjiang Gezit Hanısı Komünistik Yaşla İhtipaki Wuhan Şehirlik Komiteti, Wuhan'ın Şincan'a nişanlık yardım veriş hizmet edirdi. Bortla Şehirlik Halk Hükümeti bilen birlikte, bizden Şincan'da bir tüp derekba ekologiya ormini amavi menfaat türünü yolu koyup tırışıp, 3 yıl vaqtta Bortla Şehirinin Nanchang rayonu Garbi Şehir etrafıga 10,000 tüp meyvelik köçet tikken bulup, 3 yıldın buyan karxana orulla iyanı kılgan kollektif köçetleri, aile ve şahsla tikken aile köçetleri, balala üçün iyanı kılınan üs piteliş köçetleri, Tağ denizlerden halkıgan bir meydan yeşil mehir muhabbet yetkisi bilen küç ulap kanat yaydırıldı. Mың çakırım yıraklıqı berip köçet tikiş kızgılıqı Wuhan'dan bortlağı davamlaşıp, iki caydaki halkının hissiyatını tutaştırgan canlı kırıştığı aylandı. Şundakla tehmi köp kişini Çin kalbinin telpündürüp, bəs-bəste bu illik amevi menfaat koşunuğu katlaştırdı. Bugünkü künde ilgirki Kakas çöllükte Wuhan ekologiya amevi menfaat ormini çoŋqur yıldız tartıp, Bortla şehirdeki bir yarqın ekologiya manzara liniyasiga aylandı. Bu türge cemi 1,340,700 yen meblağ iyanı kılınıp, təxminen 7,056 tüp meyvelik derek perviş kılındı. Neçi 100,000 kişi torda hem türkü boluşku katlaşıp, ictimai alaqı taratqılırda kızgın inkas şekillendirdi. Yağaçtın yasalgan uruk yanı kılıç tahtısıga Wuhan şehirdeki 6,000'nin artık ahale, süzük su, yeşil tağının özü bir baylık. Ulanın tezirek öz peytelişini ümit kılımen. Bir tüp köçe tikip, bir parça yeşilliğini kolgu keltüreyli. Güzel Şincan korup çıkıp, güzel yurt makanını ortak berpa kılaylı digendek güzel tilekleri ve ilhamlandırış sözlerini kaldırdı. Her bir cümle ilhamlandırış sözüge Şincan'ı bulgan çoŋqur muhabbet, koyuk dostluk mücessemlengen olup, her bir cümle söz ılıklıkı tolgan idi.
1: Bortala şehirdeki 10,000 moluk taş alma ekologiya bağıtçısı mülazimet merkezinin muavi müderi Shang Hongying tonuşturup mundaq dedi. Bağcı rayonuda orman bina kılış kuruluşu yolu koyulgandan kiyin Bortala şehirinin Nanchang rayonuda höl yığın miqdarı 30%'ke yakın aştı. Bugünkü günde bu yer Bortala şehirinin muhim ekologiyalik tosqi ve şehirinin yeşil öpkisi bolupla kalmay yana memleket boyunca kökertişteki namunelik urun bolupa halandı. 2019 yıldan 2025 yılgıca Bağcı rayonu Udayet yıl Bortala şehrinin taş alma medeniyet, sayahat, yürüyüşlük faaliyetini ötküzüşünü üstüge aldı. Ekologiya özelliği sicil türde medeniyet, sayahat, terakiyat, energiyasıge aylandırılıp, yeşil kesiplerinin yoşurun küçü üzlüksüz kuzgutulup, her yılı nurgun sayahatçını kilip daka kılıp, tamaşa kılışka jalıp kılıp, şucayının yemek içmek,

0: Yataq qatarlıq kəsiblərinin tərəqqiyatına türtkü boldu. Texim köp çarvıçı nəpki iriştirilib, bortalanın tonuluş dərəcəsi östürülüb, bu kiçik şəhər barğan seri cəlib qılış küçüge iki qılandı.
1: Huyi Hua mundaq dedi. Bu ekologiya ormanı Hubi, bortla işki cayının çoğunqır dostluğa güvah bolmaqda. Tüp-tüp taş alma dərəkləri çöllükte yıldız tartıp, parça-parça yeşillik Hubi bilen bortlanın kalıptaşlık mehrini çulalandırıp, işki cayının milletle ihtipaklıkı, ekologiyanın ortak berpa kılıştaki təsirlik hikayelerini pütüp çıkmakta. O, bununla bildirdi. Bunun için bu hıl amevi menfaat türlerine devamlı katnışıp, tağ deryaladın halkıgan bu dostluğunu evlatma evlat devamlaştırmen. Şundakla tehimi köp Wuhan şehir ahalısının bortlağı kilip, mehir şefkat bilen soğurulgan bu yeşil makarını görüp, Şincan'ın güzelliği ve özgürüşlerini bir vasıtı his kılıp, Şincanlık tehimi köp dost bilen tonuş işini, okşamağın örp adetlerini his kılışını ümit kılımen.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Teknikisi Katarlı Hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş orunudaki 52 hizmet orunu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün lastikhanı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdirdi.
1: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamak ni pak izleyip, eşip kalan bolsa elabalaylı.
4: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcamı kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt getirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün lastikhanı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde Pamir egizlikide 3 yıl çın turup işligen Garbi rayon planı pidaisi Liley bilen tanışımız. Onun hikayesi sansızlığın kişini tesirlendirdi. Şunakla tehmi köp yaşını asası katlamğa atılınıp yaşlık baharını tahtım kılışkı ilhamlandırdı.
1: Çegra liniyasıga aran 47 kilometr kiladigan Şinjan Atuş şehri Karıcol yesi şehit başlangıç mektibide bir top alahide okutkıcı var. Ularının hemmesi garbi kısım planı pida iyileri. Liley ilgiri delşularından biri idi. 2023 yılı mülazimet müddeti toşkandın kiin senşilik bu pidai Şinjan'da gelişini talladı. Bugünkü günde Azak Bazırı Tijen Mahallesi'nin yeni yaşı kadrı bulup Çigra rayon kuruluşu üçün devamlı yaşlık gücünü beğişlap emeli herkete arkalık aynı çağdaki vadesini emelde görsetti. Şundakla kendi ahalları işinadığan yaşı kadrıga aylanıp pidai ile mülazimetinin kıymeti ve ehmiyetini ispatladı.
0: 2022 yılından başlayıp şehit başlangıç mektebinin okutukçılık iş ordunun hemmesini Garbi rayon planı pidaileri üstüge aldı. 3 yıldan buyan memleketinin her kaysi caylarından kelgen 4 Türk

0: Şimdiki 70 pidai bu yerde küç uğlap mülazimet kıldı. Bunun içine yerimge yakını sen şiidin gelgen. Mektepteki yerimdin köprek balının ata anısı birinci septike çegara kovduğucu bulup her ayda 20 gün çegara çağrılaydı ve terbiyelenildi. Daim ailesi kar gelmeyi kalıdı. Balılarının halıdın haber ilişka tekimi çolusu tekmeydi. Bu balıla kiçkidin tartıpla ata anısının kaydıp gelişini kütüşke, özünün halidin özü haber ilişki adetlengen. Lekin ulanın bilimgi bolgan teşnalıkı ezeldin suslap bakmadı. Közlerden hemişe kelgüsüge bolgan arzu çaknap durduğan bulup, kişinin hem içini ağırtattı hem tesirlendiretti. Bu, pidailanın bu yerde kiliş iradesini tekimi çığırttı. Liley'nin esidi kilişçe bir kıtım o aile ziyaretine berip, okuğutsunun anısını mın tasdikte körgende, aslında onun balısının ögünüşü ve üsp yetilişige köprek köngül bölüş doğrusu da nasihat kılmakçı bolgan. Lekin o anının nurgun japa muşakkatlarını baştin keçirgen çırayını görüp, kılmakçı bolgan gepini yani yutup etken. O, ula ailesinin vazgeçip çigiranın koğdudu. Men olanın balılarını yakşı koğdaymen dedi.
1: Liley mundak dedi. Kiyin barlık pidailarda çigira, çigira koğduğuçlarının mesuliydi. Balılar pidailarının mesuliydi deydiğen ortak itikad payda buldu. Bu itikad onlarının egizlikti çantırıp özünü beğişlişiğe trek buldu. Balılarının özüp yetiliş yoludaki yol başlıqıcıga ayılınış onlarını əməliyyat davamıda özlüksüz özüp yetildirip, kımmetli kişilik hayat təcrübisigi iki kaldı.
0: Əməliyyatta Liley, dəslapta ğarbi rayon planıgı qatnaşqanda pəqat sınap beqiş oydu bolup, bir yıl əstaydıl mülazimət qılgan neykin, ketişini oyduğan. Lekin balıla onun könlünü qayt-qayti yumuşatdı. Her katim pidayla sırtkı imtihan bergeli ya ki iş becergeli çıkkanda balıla hemişe onu uğrayıp, muallim sile kayergi bar sile, yani kaydıp kilem sile, kaçan kaydıp kele sile dep soraydı. Hizmet üstülüdümü daim digüdek küçük balılanın poçurikisi de yezilgan, muallim sizne sevindim, muallim men yakşı ögünümen dep yezilgan bagakçıla payda bulup kalattı. Bu balılanın en sap, samimi işbarisi idi. Liley ve Nurgun okutkuçi bir cüp süzük hem ümitki tolgan közlegi karab ayrılış digen sözünü diyelmey, kayta davamlık turuşki imza koyuşunu tallab, 20 yıl davamlaştırıp, ahırda top doğra 3 yıl turup yaşlık baharını, şundakla kımmetlik eslimilerini bu tuprakta kaldırdı. Bu yıl Liley yetekligen okuş putküzüdüğen sınıptaki 6 okuguçı şu caydaki nuhtuluk otura mektepki imtihan verip ötüp, şehit başlangıç mektepe kurulgandın bu yankı en yakşı neticini yarattı. Balılanın hayrallık hem şengüsü kelmeydiğen közlerini körüp, Liley bu 3 yıl erziydu dep karıdı. O mındak dedi. Okuçuluk en muvaffakiyet duygusuna iyi hizmet. Balılarının kademi kadem üst bitili vatkalıqını görüş, hemmeden kıymetlik. Bu muvaffakiyet duygusunun oranını hiç nimi basalmaydı.
1: O mundaq dedi. Pamir igizliki de yaşlarının kıymeti ve mesuliyetçiliğini hakiki taptım. Minin kademi kadem alğı ilgirlişimge medet bergini, çigira koğduğucularının çan turup işlişi, balılarının sabiliki, hemrahlarımının ilhamlandırışı boldi.
0: Statistikaga asaslanganda 2003-nji ýylydan hazyrgacha sanşi jami 19941 daşy okuwçy garby qysym plany pidaisini Şinjan, Şizan, Yunnan, Güýdow, Heilongjiang, Jilin, Şanşi qatarlyk joylarga pidaila mulazimetini kanat ýaýdyryşga tanlap ewetgen. Ýaşlyk bahary huddi çöl bayawanga terilgen bir tal uruk. Liley mundaq dedi. Pamir egizliki de sansızlığan sancin yıldızları ahır nurluk vadlarını tutaştırıp tekimi köp balının algı ilgirleş yolunu yoruttu. Şundakla yaşlık baharını vatan en ihtiyaclık cayda culalandırdı. Küçükkeni nur meş elge aylandı. Şinjangda qalğan bu pidailar davamlıq Çegara rayon qurulışı üçün yaşlıq baharını təqdim qılıb, hərəkəti arqılıq hazırkı zaman yaşlarının məsuliyyəti və zimmisigə eliş ruhini namayan qılmaqda. Ulanın hikayeleri kişini çoğunkur təsirlendirdi. Şunaqla teximi köp kişini ğarbi kısım kuruluşuğa atılınıp, vətənin gülünüşü, bay kudretlik buluşu üçün yaşlıq əqil parasını təxtim qılıp, yaşlıq baharını partiya və xalq ən ihtiyaclıq caylada porekiltip, eşel duruşu ilhamlandırdı.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, yakışmısınlar. Dilga aram bakış etirgan yıkımlık nakşı küylerimiz silerge şatlık ve aramlık birişlik olsun. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programmasını yaktırıp anlayışınlarını karşılığımız ben riyasetçi dostumla Aygüzel Bekri. Aziz radyo anlıkçı dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızı Körgeli Keldim namlıq nakşının yakımlıq küyleri bilen başlayımız. Qinamisa Bahir Ağaysılar.

Aziz radio anglıgıcı dostlar, növbette köngül aramanlarda buladığını telefondaki Sığınış namlıq naqşa yaqtırıp anglıqaysılar.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Anla vatkınınla Şinjang Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programı.

0: bu sayfamızda iki parça haber diqqatingizda bo'ladi. Dövlətimizin Maliyyə Ministerliği yakında ilan kılgan sallıq məlumatdan ayan buluşca, bu yılın aldınqı 7 iyida memleket boyuca adetki amavi xamçot çıkımı 16 trilyon 288 milyard 900 milyon yuengi yetib, oxşaş məzgildikidin 1.13% aşqan. Qısmen çıkım türüdün qarğanda, ictimai kapalet və işqi orulaşdırış çıkımı 2 trilyon 954 milyard 800 milyon yuan bulup, bu türkü oxşaş məzgildikidin 7% aşqan. Pən texniki çıkımı 540 milyard 800 milyon yuan bulup, bu türkü oxşaş məzgildikidin 1.15% aşqan. Səhiyyə sağlamlıq çıkımı 1 trilyon 361 milyard 300 milyon yuengi yetib, oxşaş məzgildikidin 9.18% aşqan. Bu yılın 5-dən hazırgıca Şincan'da 601.700 bovaq və onlarının ailəsigə 1 milyard 936 milyon yuen balı bekiş yerdən pulu tarqıtılgan. Abdunum rayonunun 2026 yıllık xalq turmuşuğa dair 10 əməli iş orullaşdırmasıqa asasən balı bekiş yerdən pulu siyasetini tuğuş, bekiş, xatırcan buluş hərkitinin yadroluq məzmunu qılıb, Abdunum rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti baş bulup alğı sılcıtıdı. Siyasətdə mundaq aydınlaşdırıldı. Qanun nizamlardaki belgilimlerge uygun kilidgan 3 yaştın tövən bulvaqlar ve balılarga karıta her bir balığa her yili 3600 yuanlik ölçem boyuca yerden pulu tarqıtılıp, umum yüzlük kaplaş, çürüp koymaslıq işqa aşırılıdı.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla, Şincan Radio Televiziya Stansisi 2026 yili cemiyetin kəsbi orlağı aşkarı hizmetçi xadım təklif qılıdı. Hazır tizimlitish başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programmalarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq hizmetler bilen şuğulunuşki iradı bağlıgan bolsunuz, Şincan radyo televiziya stansının slushiting abonuçla terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz təsis kılgan cəmi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vaxtı 9 ayının 4 günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
2: Bu programını Şincan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pənni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərs xansı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis kılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

uxlagandan keyin bu rayonning aktivligi tövallab, kayfiyatni boshqaradigan Gribek sistemisi jalinishqa boshlaydi ekan. Bir pasaysa, biri kuchayib, kunduzi bestib qolgan tuyg'u tushida yoshirin o'xshitish usuli shaklida paydo bo'ladi ekan. Shuning bilan birga cho'ng miya uxlash jarayonida kunduzdagi kechirmishlarni arxiv qisaladi ekan. Bu hargizmi oddiy qayt qo'yish emas, balki parch-parat asti saqlash bilan kayfiyatni qaytadan to'qishish ekan. Agar ma'lum bir mazgillik kechirmishda kuchli kayfiyat yuki bo'lsa, biriktirish jarayonida qo'zg'atilib, tushning bosh temasiga aylanib qilishi mumkin ekan. Tush faqat kundalik o'ylanishning mahsuli bo'libli qolmasdan, balki fiziologiyalik normalsizlikning ogohlantirishi bo'lishi mumkin. Ilm sohasidagilar kasallik oshkora alomatlari ko'rilishdan burun tush orqali oldin signal beradigan hodisalarni yo'l boshlovchi tush deb ataydi. Aloqador nazariyalarda ko'z tez suratda harakatlanib, uxlash mazgilida cho'ng miya yurak soqish, nafaslanish qatorliq ichki signallarga yuksak darajada sezgir bo'ladi deb qaraladi. Bedende dastlabki mezgildeki uşaq kesellik özgürüşü görülgen haman binormal signalni çoğ miğe tutup alıdı. Hem de mülçerdeki hatalıq parkını şekillendirdi. Bu vaqtta çoğ miğe yüksek derecede bağlanma tasavvur haltıda turgaçka hatalıq parkı signalini sezgü azalar arqılıq dəlilligili bulmaydı. Şunun bilen canlıq hem tähdit tuyğusuğu ige çüş hasıl buludu. Qaysi fiziologiyalik normalsizliklar tush shakli orqali ifodalanishi mumkin? Mutaxassislar tövendiki bir qancha xilni ko'rsatdi. 1. Dalil isbotning eng to'liq bog'lanishi. Tush bilan badandagi kasalliklarni bog'laydigan dalil isbotlar nisbatan mukammal bo'lgan soha. Tez suratlik ko'z harakati, uyqu harakati to'salg'usi va nervi chekinish xarakterli kasalliklar o'tirsidagi munosabat. Odatda odamning ko'z harakati tez uxlash mazgilida muskullari palach holatda turadi. Ko'z tez suratda harakatlanib, uxlash harakati to'solg'uga uchraganda bemor varqirab, jarqirab, urib, tepib, hatto karvatdan tushib ketadi. Doim kuchlik, zo'rlik qiladigan qabohatlik tush ko'rdi. Bu Parkinson kesilining dastlabki signali deb qaraladi. 2. Kelniklik ayrim eskartish signali. Bazı kliniklik köz tişlerimi alahide tüşünün bazı beden meseleleri bile münasifetlik buluşu mümkünlikini eskertidu. Lekin dalil ispat çeklik bulup köpünce ayrım dilo dokulati ya ki kliniklik tecrübini asas kıladu. Bunun başka kliniklikde yine tövendiki iki hıl bağılınış köp uçuraydı. Bırak andı sanda bundak tüş görüş kesel bulganga bara veremez. Köp gittim qayt-qayta payda bo'lganda hamda badan bearam bo'lganda undan diqqat qilish kerak. Suda tunjiqib qilish turdagi tush ko'rsa, nafaslanish va yurak qon tomir maslisidan o'shyar bo'lish kerak. Qayt-qayta tushida suda tunjiqib qilish, bo'g'ilish yoki kekirdak bo'g'ilish, balki to'silish xarakterlik uxlaganda nafas vaqtliq to'xtab qilish yig'indi kasallik alomatidan derak berishi mumkin. Kechida nafas yo'li o'ltirishib ketsa, qondagi oksigenning qisqa vaqt tuvallishni keltirib chiqarib, oksigen yetishmaslikdan kelib chiqqan tunjiqish sezimi tushga kirishi mumkin. O't apti turdagi tush ko'rsa, ichki ajratma qalaymaqallishdan hoshyor bo'lish kerak. Qalqonsimon bez xizmati kuchayib ketish, kelmaktriya davridagi hormonlarning davolg'ushi yoki kechida tövən qızıtma körülüş qatarlıq əhvallarda daim öl ısıq, köp tərləş əgişib gelidu. Çoğ miğə bu xil quruq ısıq tuyğısını tüşüdə ot meydanıda turuş, küşlük abdapqa qaqılınış, yuqarı temperatura qatarlıq qatlıq ısıqını körüş arqılıq ipadılışı mümkün. Bu tört xil əhval körülsə, doktorğı körünüş təvsiyə qılınıdu. Tüş azabını tartıvatqan nurğun kişi kesel körsətkəndə daim doktorğa davalaş arqılıq tüş görməslikni ümit qılıdığalıqını bildirdi. Bu, iniq ki, tunuş cəhətki xata qaraş. Tüş görüş, çoğ miğinin aylınışıdiki daimliq fiziologiyelik halqa. Bütünləy, tüş görməslik əks

0: ve meni iktidarı da normalsızlık barlıqıga vekillik kılıdı. Bunundaki muhim halka barlıq çüşlerini yok diş emez, belki pat-pat körülüdüğün kabahatlik çüş elip kilidüğün azabını azaytış. Pasif çüşlerinin körülüş qetim sanını azaytışta. Adatta tövendeki çüş bir normallık ahvalı körülgende, ondan psikiki bölümü, uyku, məxsus bölümü gibi berip davalınış gerek. Birinci, her haftada az degende bir qetim yaman çüş görüş, bir neçe hafta davamlaşış, iğir cerahat bulmaslık, ama uzak müddet korkup uxlaş. İkinci, çüşüde cerahatki münasibetlik görünüşler tekrar körülüp, çöçüp oyğanğandan kiyin yürekseliş, soğuk terleş, əgişip geliş. Üçüncü, beden ağırış, tuncuqıp geliş türdeki çüşünü körüş, oyğanğandan kiyin mas kilidğan orun yanıla bir aram buluş. Törtüncü, kabahatlik çüş, uzak müddet uykusuzluk, baldır uygunuş, kündüzlük keyfiyatı tüven buluş, dikti çeçiliş, hizmet ve turmuşni normal tamamlayalmaslıkni keltürüp çıkırış. Meyli yakşı çüş görsün ya ki yaman çüş görsün, pekat uygangandın kiyin keyfiyatı tınıç, bedeni azadı bulsa, kündüzlük hizmet, ictimai alaqa təsirgi uçurmuşsa, bu sağlam çüş keçürmüşüge kırdı. Mutaxassislar kündelik turmuşta teğimi yaxşı çüş görüş haldigi iyi buluş üçün bir qancha qatlamdan tengşeş elip beriş təklifini berdi. Birinci, besimni çüşürüş. Her günü məxsus kayfiyatını koyup beriş vaxtı kaldırış. İmkan kadar uvalcılık, təşvişiliniş işçide uxlamaslıq. Her haftada kanuniyetlik hareket kılış. Təbiyat bilen köprek uçuruşuş. Ermek hayvanlarını beqiş, kündülük hatırı yeziş qatarlıqlar arqılıq, kayfiyatka çıkış iğzi hazırlap beriş. Uxlaştın 15 minut burun çoğunqır xiyalgı çöküş, simpatik nervini tez süratte əsligi keltürüp, uyku süpütünü yaxşılaydı. İkinci, hatırcam dəm eliş. Karvatkı çıkıp uxlaş və ornudun turuş vaxtını mukumlaştırış. İmkan kadar saat 23'ten burun uxlaş. Her günü keşte 7 saat uxlaşqa kapalatlı kılış. Uxlaştın burun kahve, qiyniq çay, küşlük haraq işmeslik. Yukarı sıcılıqta meşk kılmaslıq. Hizmet, talaş tartış qatarlıq, yukarı sıcılıqtaki gıdıqlaş ahvallarını bir taraf kılıştın saqılış. Yatak öy karangu, tınış, temperatürsi muvaffaq buluş gerek. Üçüncü, kespi cihetin toluq kapalatlandırış. Uzak müddet köp qetim yaman çüş görse, təşvişiliniş, bir aram buluş koşulup gelse, kespi doktorlarının yetekçilikide kıskı musabilik, dinamikilik, psikikilik davalaş, uykusuzlukni biliş herkete arqılıq davalaş usulunu kubul kılsı buludu.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, Çinjan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tizimlitiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq hizmetlerle şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan radyo televiziya stansının slushitin abonuçla terminali, slushitin toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimlitişinizi kütmekte. Tizimlitiş vaxtı 9. ayının 4. günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
2: Anlav atkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saklıqı Zor Baylıq programısı.
3: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pənni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tən Saklıqı Zor Baylıq programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərs xansı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis kılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şırtın abonuçlar terminalı da maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlayılıp oludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezbolla boyunca anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayfamızda iki tarmak hüccet tarkıtıp öycay kreditini başkuruşunu ıslak kıldı ve mükemmelleştirdi. Ekologiyelik muhit kanun desturuğa kattık toğırlandı. Şincan yerlik nizam katarlık kaydı karakterlik hüccetlerini merkezlik inıklaşını algı sılcıttı diyen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sayfamızda. Oğlu 18 yaşka toldu. Yani bir şakı bir iş gerek mi? Degen dil o misalini sözler.

0: Şinjan Uygur Atılım Rayonu'nun Tabii Koğdaş Rayonu Nizami Katarlık iki yerlik nizam bekar kılındı.
1: Bu yıl 4 ayının 5'de Memleketlik Halk Kurultayı Daimi Komiteti Bengontengi Ekologiyelik Muhit Kanun Desturuğu çetilidigan yerlik nizam Katarlık Kaide karakterlik hüccetlerini merkezlik inaklaş hizmetini kanat yayduruş doğrusudaki uhturuşunu tarqatdı. Abdunum Raylı Halk Kurultayı Daimi Komiteti Partiya Grupsi inaklaş hizmetini mahsus muhakimi kılıp uğrulaştırıp, Partiya Komiteti rehberlik kılış, Halk Kurultayı yetekçilik kılış, hükümet tayanç buluş, her kaysa tarafları katnıştık, hizmet usulada çın turup, ekologiyelik muhit kanun desturuğu çetiladığan, hazır yolu koyulubatkan, ünümlük, Abdunum rayon derecelik yerlik nizam ve münasifetlik karar, rayon barı şehir, Abdunum Oblas ve Abdunum Nahiyanın yerlik nizamları, Abdunumiye nizami ve ayrım nizamlarını umumüzük iniklaşını kanat yaydırdı.
0: Abdunum Raylık Halk Kurultayı Daimi Komiteti, Kanun Tüzüm Hizmeti Komiteti, İktisadi Kanun Çıkırış Başkarmasının başlığı, İkinci Derecelik Özel Kütüsü Li Yohun tanıştırıp bundak dedi. İniklaş hizmeti de kim tüzse şu iniklaş, kim yolu koysa şu tüzütüş prinsipi de çıntırılıp, mesele yönelişi de çıntırıp, umumizlik retlep türge ayırıp tedbir kolunup, delcaydı bir taraf kalındı. İniklaş muhim noktası cehette partiye merkezi komitetinin tedbir uğurlaştırmalarının talepige ve ekologiyelik muhit kanun desturudaki belgelemelerge cipslaşmagan maskel meydgallarını vaxtada tüzütüş ya ki emelden kaldırış arkalık ekologiyelik muhit kanun desturudaki belgeleme, prinsip ve ruh bilen birdeklikini saklaşka hakiki kapaletlik kılındı.
1: Astaydıl rətləb seleştiruş, köp tarmaqlar bilən fikir almaşdırıb tədqiq qılış arqılıq Abdunum rayon dərəcilik orullar 9 nizamni eniqlamaqçı bolğan bulub, hazır 6 nizamni eniqlaş xizməti tamamlandı. Bunundan sırt, Abdunum raylı xalq qurultayı daimi komiteti qanunçılıq xizməti komitetinin yetəkçilikidə Abdunum rayondiki nizam çıxırış hüquqı igə rayon barı 4 şəhər 5 Abdunum Oblas, 6 Abdunum Nahiye mas kademde yerlik nizam, 2 nizamni merkezlik inakladı. Bunun içinde rayon tesis kılıngan 4 şehir, 5 Abdunum Oblas yerlik nizam, 2 nizamdan 21'ni. 6 Abdunum Nahiye 2 nizamdan 2'ni inaklaydı.
0: Li Yohun mundak dedi. Alaqadar mesul orullağı davamlıq əgişib ve heydekçilik kılıp, belgelengen vaxt içide tertip boyca Abdunum rayon dərəcilik yerlik nizam ve rayon təsis kılıngan şəhər, Abdunum Oblast, Abdunum Nahiyelənin yerlik qaydı nizamları, yekke nizamlarını eniklaş hizmetini tamamlap, Abdunum rayonumuzun ekologiyelik muhit sahası da nizam çıxırışının sistemiliklığı, bir pütülükü, maslaşışçalıqı, vaxtçalıqını üzlüksüz küçəytib, hakiki türde ekologiyelik muhit kanun desturunun tüzüm əvzəlikini ekologiyelik muhitini tüzəş ünüm ixtidarıqı aylandırıb, güzel Şinjan quruş, ixtisat, cəmiyyətinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatıqı küç quşuş, puxta, küçlük kanunçılıq kapalitigi iqi qılınıdı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolanı eskertidu.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
2: yemeklik ısrap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısrap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ilə. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali. Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Oğlu 18 yaşqı toşqanda yana beqiş haqqı beriş kerek mi? Çapçal şübhe atunum ayalık halk sot mehkemesi yakında bu beqiş haqqı macerası dilosini sot kılıp ahırlaştırdı. Birlikte anlaydı. 2009 yılının ahırda Laucan bilen Dahun ölünüş münasifetini bikar kılıp oğlu Şaucan'ı Dahun bakıdıgan. Laucan, Şaucan 18 yaşqı toşqanı kadar her ayda 800 yen beqiş haqqı berdiğen bulup pütüşken. 2025 yılı 12 ayının 25 günü. Şaucan 18 yaşqı toşqan. Laucan pütüşkünü boyunca beqiş haqqı berişini toxtatqan. Bu yıl 7 ayının 25 günü Dahun Laucan üstüdün sot mehkemesine dava kılıp onundun her ayda 800 yen ölçem boyunca beqiş haqqı berişini talep kılgan.
2: 7 ayının 28 günü sot mehkemesi sot kılıp mundaq tep qargan. Şaucan gerçi 18 yaşqı toşqan bolsumu, lekin yanala toluq otur mektepte oquvatqan bolup, kanunda belgelengen mustaqil turmuş keçür almaydıgan qoramığı yetgen perzentlə dairsige kiridu. Ali Xalıq Sot Mehkemesinin Jonqa Xalıq Cumhuriyetinin haq talep kanun dasturunun öylenish aylı kısmını tatbiqlash toğrısıdaki zahati 1-nin 41-ci maddasiga asasen Sot Mehkemesi Laucan'ı 2026 yıl 1-ci aydan başlap her ayda Şaucan'a 800 yuan beqiş haqqı berişke. Ta ki Şaucan toluq otur mektepni pütküzgiçe cemi her 20 yılda bir qetim beriş toğrısıda hüküm çıkargan.
1: Jonqa Xalıq Cumhuriyetinin haq talep kanun dasturidagi alaqadar belgilemelerge asasen 18 yaşqı toşqan qoramığı yetkenler toluq haq talep hareket iktidarıga ige bolup özünün emgek kirimi bilen iqtisadi ihtiyacını qandırışı kerek. Ata anılarının beqiş haqqı beriş mecburiyeti qoramığı yetmegen perzentler ve mustaqil turmuş keçirilmeydigan qoramığı yetken perzentlerge qartılgan. Haq talep kanun dasturining 1067 maddasida ata ana farzandini beqiş majburiyatini ado qilmasa, qoramig'i yetmagan yoki qoramig'i yetgan farzandlardan mustaqil turmush kechirolmaydiganlari ata anasidan beqiş haqqi talab qilishga huquqliq deb belgilangan.
2: Ali Xalıq Sot Mehkemesinin Jonqa Xalıq Cumhuriyetinin haq talep kanun dasturining öyleniş aylı kısmını tatbiqlash to'g'risidagi zahati 1-nin 41-ci maddasida toluq otura və onundun tüən oqış tarixi maaripini qobul qılıb atqan, ya ki, əmgek iqtidarını yok atqan, qısmən yok atqan qatarlıq subyektiv səbəblər tüpəylidin normal turmuşini qamdi almaydıqan qoramığı yetken pərzəntləni Haq tələb qanun dəsturunun 1067-ci maddısı da bəlgiləngən mustaqil turmuş keçirilməydiqan qoramığı yetken pərzəntlə dəb bekitişki boludu dəb bəlgiləngən. Bu deloda toluq otur mektepte oquvatqan Şaucan bu ahvalga kirdi. Ata anasının yanıla beqiş haqqı beriş mecburiyeti bar.
1: Programının tordu hem türkü buluş məxsus rayonu eçildi. Eğer sizden bu məsləhət soradığan kanun məsləriniz bolsa, Solution abonuçlar terminalini çürüp, programıda hem türkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmunları Solution abonuçlar terminalıda.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
3: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerbi. Bir heriş yer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar Yenirgi Tianshan Restisi'de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklıq temperaturluq su üzüşkülüde azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının haşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavpulada 5. evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işit aleksiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.
4: Kanfuya şirketi Önervan Roy'da 23 yıl çantırıp, Beijing Dongfang Beyli Ozuqlıq Tatqiqat Orny bilen birlikte Alıqat, Jöhargöl, Ponusurqi, Jigan, Şaqaqol, Palmerzi qatarlıq köp xil doğruluq ösimlikni ilmi nisbet tanşap, hem yemeklik hem doğru kılınığa mahsulat Jinmojing, Guoshu işlep çıkardı. Bu mahsulat közü rahat kılıdı. Közünü köp işildirgan, közünü asırışkı ihtiyacılık dostlağı maskeledi. Jinmojing'a Guoshu koşulsa işki kuvvet arqılıq taşkı kuvvet doluqlap közünüzü asıraydı. Kanfuya şirketinin Fupinzi, Weichangan qatarlıq alıqışlıq mahsulatlar var. Yemeklik arqılıq ilmi usulda kuvvet doluqlamaqçı bolsanız, konu marka Kanfuya'nı tanlan. Kanfuya şirketinin her kaysa vilayet nahiya şehirlerde emeli dükünü var. Hoş haber, aldın telefon kılgan 10 heride Guoshu, Lingzhi, Antang Rangusu, Diki Kalsi'din birini seti basa birini soğuk kılış alaylı itibarını bahraman boludu. Konu heride yeni heride başlap dükkanı gelse mukabat veriludu. Mesle soraş kızıq liniye telefonu 400-666-1185. Şençilik kuvvet doluqlaş mahsulatı seti alaydısanız Kanfuya'nı tanlan. Sizden ve ailenizdikilerin sağlamlığını uzak müddet koğdaydı. Kanfuya şirketi Önervan Roy'da 23 yıl çantırıp, Beijing Dongfang Beyli Ozuqlıq Tatqiqat Orny bilen birlikte Alıqat, Jöhargöl, Ponusurqi, Jigan, Şaqaqol, Palmerzi qatarlıq köp xil doğruluq ösimlikni ilmi nisbet tanşap, hem yemeklik hem doğru kılınığa mahsulat Jinmojing, Guoshu işlep çıkardı. Bu mahsulat közü rahat kılıdı. Közünü köp işildirgan, közünü asırışkı ihtiyacılık dostlağı maskeledi. Jinmojing'a Guoshu koşulsa işki kuvvet arqılıq taşkı kuvvet doluqlap közünüzü asıraydı. Kanfuya şirketinin Fupinzi, Weichangan qatarlıq alqışlıq mahsulatlar var. Yemeklik arqılıq ilmi usulda kuvvet doluqlamaqçı bolsanız, konu marka Kanfuya'nı tanlan. Kanfuya şirketinin her kaysa vilayet nahiya şehirlerde emeli dükünü var. Hoş haber, aldın telefon kılgan 10 heride Guoshu, Lingzhi, Antang Rangusu, Diki Kalsi'din birini seti basa birini soğuk kılış alaylı itibarını bahraman boludu. Konu heride yeni heride başlap dükkanı gelse mukabat veriludu. Mesle soraş kızıq liniye telefonu 400-666-1185. Şençilik kuvvet doluqlaş mahsulatı seti alaydısanız Kanfuya'nı tanlan. Sizden ve ailenizdeki ...nin sağlamlığını uzak müddet koğdaydı. Kanfuya şirketi Önervan Roy'da 23 yıl çantırıp, Beijing Dongfang Beyli Ozuqlıq Tatqiqat Orny bilen birlikte Alıqat, Jöhargöl, Ponusurqi, Jigan, Şaqaqol, Palmerzi qatarlıq köp xil doğruluq ösimlikni ilmi nisbet tanşap, hem yemeklik hem doğru kılınığa mahsulat Jinmojing, Guoshu işlep çıkardı. Bu mahsulat közü rahat kılıdı. Közünü köp işildirgan, közünü asırışkı ihtiyacılık dostlağı maskeledi. Jinmojing'a Guoshu koşulsa işki kuvvet arqılıq taşkı kuvvet doluqlap közünüzü asıraydı. Kanfuya şirketinin Fupinzi, Weichangan qatarlıq alqışlıq mahsulatlar var. Yemeklik arqılıq ilmi usulda kuvvet doluqlamaqçı bolsanız, konu marka Kanfuya'nı tanlan. Kanfuya şirketinin her kaysa vilayet nahiya şehirlerde emeli dükünü var. Hoş haber, aldın telefon kılgan 10 heride Guoshu, Lingzhi, Antang Rangusu, Diki Kalsi'din birini seti basa birini soğuk kılış alaylı itibarını bahraman boludu. Konu heride yeni heride başlap dükkanı gelse mukabat veriludu. Mesle soraş kızıq liniye telefonu 400-666-1185. Şençilik kuvvet doluqlaş mahsulatı seti alaydısanız Kanfuya'nı tanlan. Sizden ve oy

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI İnjinerliği, Radyo Televiziya Teknikisi Qatarlıq xizmetler bilen şuğulunuşki iradı bağlıqan bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz təsis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 xizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vaxtı 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.

0: Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
1: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep bir mançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı kılın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 26-yil jamiyatining kasbiy o'rinlarga oshkor xizmat xodimi taklif qilindi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik programmalarini ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining Slushiting obunachilar terminali. Slushiting to'g'ri diqqat qiling. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 50 kişilik hizmet oranı sizden tizim dışınızı kütmekte. Tizim dışı vakti 9. ayının 4. günü geçe devam edildi. Katnışınızı ümit kılımız.

0: Altıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anguçla. Şinjan Paksının alkışkı erişişi özgüçü tabi baylıq əbzəlikidin kilip kalmayı teğme muimi zor bir türküm pen tətqiqat qadımlarının ün tinsiz çın turuşudun ayrılalmaydı. Yakında 2025 yıllık Abdun Rayonun pen texnika mükafatı elan kılındı. Ali pen texnika mükafatı erişkici Abdun Rayonun Yezgilik Bəllar Akademiyesi Kivaz Tətqiqat Orunun tətqiqatçısı Li Shuyuan Dəl Kivazlikte 40 yılgı yakın yıl startkan Kivaz sortını yetiştiriş mütəxəssisi. Bugünkü Qaltıs Beyiş Mahirleri sahibimiz köpçülükke Li Shuyuan'ın Kivazlikte yıl startkan iş izlerini sözləb birimiz.
2: Hazır Tianchan'ın Cənubi Şimalı'da kevezler boluq ösmekte. Emdala Cənubi Şinjan'daki kevezlikke berip, komandorup kedin qaytıp gelgen Li Shuyuan, paxtı bilen bolğan üzülmez reştini bayan kaldı.
1: 1987 yılı Li Shuyuan Şinjan 1. Avgust Yezgilik Shuyuan, yani hazırkı Şinjan Yezgilik daşönü bütküzüp, Şinjan Yezgilik Pallar Akademiyası'nın əsildeki iqtisadi Ziraat tədqiqat orniga taqsim qilindi. Tədqiqat obyekti dal kivaz idi.
2: Janubi va shimoli Shinjangdagi kivaz teriqchilik rayonlarini ziyorat qilib tekshirib tadqiq qilgandan keyin Li Shuyuan garchi paxtakorlarning kivaz terish qizg'inligi yuqori bo'lsa-mu, lekin kivaz urug'ining shakl va xususiyatining moslashganligining to'varak ekanligini Şucay'nın kelimatı ve kesip ihtiyacıga maskeledigan ela sortunun kemçil ikallikini baykadı. Emdala mektep dervasısıdan çıkan Li Shuyuan, paktikarlarının usulünü aşırıp, kirimini aşırdıgan, baldırıp pişirdigan, yukarı usulluk, kent dairde umumlaştırışka maskeledigan keves sortunu çokum yetiştirişke irada bağladı.
1: O vaqtda Şinjan'da kivaz sortini yetiştirishning umumiy saviyasi orqada qolgan bo'lib, ixtisosliklar pan tadqiqot uskunalari tajriba bazasi

0: yetişkinçiliği idi. Molekulalık sort yetiştirişteki derslik bozukçuluğu toktap kalan bulup, sort tallap yetiştirişki trek buluşu ters idi. Şarait bulmasa, şarait yaratıp bulsun işleş gerek idi.
1: Aldıraş, pen tetkikat bilen şugullanıştın sırt, Li Shuyun, Jungo Yezi İgelik Daşı'nın hizmetteki aspirantlıkka imtihan verip, sallık, irsiyat şunaslık ve molekülla irsiyat şunaslıkının aldınki katardaki nezariyelerini sistemelik ögünüp, molekülla süptini yetiştirişke katlık küt serip kaldı. Li Shuyun, ondak dedi. Cezmen, aldınki katardaki yeni teknika, yeni usulni ilgilengandala andan vaqt bilan baslishib yaxshi urug'ni balduroq etizga chaqqali bo'ladi. An'anaviy sort yetishtirishning davriyligi odatda 10 yildan oshadigan bo'lib, jo'sh urib gullanayotgan Xinjiangning paxtachilik kasbiga nisbatan aytganda kutib turg'ili bo'lmaydi.
0: Ilg'or sort yetishtirish bilimlarini ilgilengandan keyin Li Shuyun ishxonda o'tirib nazariya jihatdan xulosa chiqarmasdan balki kibazlikka boshlab kirib japoliq uzoq so'zilgan sort yetishtirish yo'lini boshladi.
1: Li Shuyun Abdonom rayonlik yezi egilik fanlari akademiyasi Janubiy Xinjiangda ta'sis qilgan kucha sort yetishtirish tajriba bazasida yildiz tortdi. Shundan keyingi 10 yılgı yakın vaqtta 10 neçimu keledigan bu tajribe etizida onun seymasını daim körgülü bolatdi. Li Shuyun əslep bundaq dedi. Aynı çağda Janubiy Xinjiang tömür yolida texi qatnaş başlanmagan, ayırdırum teximi yok idi. Qatnaşta pekat avtomobilga tayinishqa toğri keletdi. Ürümçidin bazıgı beriş üçün yolgıla 2 gün vaqt ketetdi. Qumburan qatarlıq nacar avarayiga duch kelganda texmi uzoq vaqt isrof bo'ladi. Lekin kevaslikka kiribla uning harduqi chiqadi.
0: Shakl va xususiyati o'xshash bo'lmagan yaxshi materiallarni tepish uchun Li Shuyun atroflik sort yetishtirish loyihasini tuzdi. Bazda odatdagi terikchilik rayoni, qurg'oqchilik ig'ir rayon, sho'rlik darajasi ig'ir rayon, kasallik zinni baholab bekitish rayonini ayirib Seliştirme tecrübeni katık tersi kılıp, muhit tehdidi bilen sortun özdeki noksanını paraklandırıp, her bir türlük sağlık malumatının hakiki, işçilik buluşuğa hakiki kapalı kıldı.
1: Adam küçüğü kemçil bulgaçka yer terişmü, Li Shuyun'un öz işiğe aylanğan idi. Kevesinin fütkül öz iş devirde o asasen de güdek bazıga uğurlaşıdı. Yüzü aptaptı köyüp karıdap, keyim keçekleri hemişe topuğa melinip getetti. Li Shuyun'un karışıca bir yakşı sort yetiştiriş mutakassisi yer teriş mahiri buluş gerek idi.
0: Yakınki 40 yıldan bu yan Li Shuyun kollekt bilen ilgiri keyim bulup, Xinjiang paksının alaydı uruk plazması baylaqıdın 6000 parçadın artıqını toplap, rətləb, yadroluq uruk plazması baylaqı tayanç əcdat asasını bərpa qılıp, Hem ortak bahirlini paydalanışını şaşırıp, sort yetiştiriş için tıkta asas saldı.
1: O yana yorukluk, temperatura, su kurulmasının alahiyyidilikini asas kılgan, Xinjiang paxtasını yukarı hosulluk, elaspetlik, yukarı ünümlük teriş açkışlık tekniksi ve yukarı hosulluk, elaspetlik, nacar şaraitka yukarı ünümlük takabıl turalaydıgan maşınıda paxtı yığış işlep çıkarış tekniki endisini icadi otturgu koyup, Xinjiang'nın sort yetiştirip, östürüş nazariyesi ve östürüş tekniksini beyitti.
0: Sort yetiştiriş qarqulacı yığınlık yartış emez. Belki kəsibdeki qiyin məsələlərge bivasitə yüzlənmiş. Bu, Li Shuyun izcil əməl qılıb kilovatqan idi.
1: 20-ci əsrinin 90-ci yıllarda dövlət işçidiki qismən ölkələrdə kevəz qozu qorti kən küləmdə tarqılıb, paxta hosuli tezlikdə ozayıb gətdi. Chat elning ziyonda shasharatga taqabil turalaydigan kevas sortlarini o'rinlashtirishi oldida Li Shuyun batirlik bilan jang e'lon qildi. Ko'p yil o'tganiga hujum qilish orqali Xinlongyan birinchi nomor maydonga kelib, Xinjiangdagi geni yotgan ziyonda shasharatga taqabil turalaydigan tunji kevas sorti bo'lib qoldi. Kəng köləmde işiltilgəndən kiyin, oz qortının ziyini əl qılınıp, dehqancılıq doğrularını işiltiş zor dərəcədə

0: azaytılıp, paxtikarlarının terikçilik tənlərik tövəllidilip, aşarat ziyini tüpəylidin hosul kemiyip ketiş xavip qatari mənbədin tügütildi.
1: Şincan'da İgirişki bab kilidigan yukur talalıq yepki məksus işletidigan otra uzun talalıq kivet sorut kəmçil buluş tək kəmtiklik qarta Li Shuyan başlamçılıq bilen Şincan'daki tunci otra uzun talalıq kivet sorti Şin Lu Jong 9-cü numarını talap yetiştirip paktının süpet korulmasına tənzəşini aşkuşluq yadroluq texnik bilen təminledi. Şincan'da kivazını maşallaştırıp terişini kent külümde umumlaştırışının aşkışlık peydede uyana başlamçılık bilen Şincan'daki tunci maşında yığvelinğen kivaz sorti Yuan Mian 11. numarını yetiştirip çıkıp maşında yığvelinğen paxta usulü ve süpitinin xorışını körünerlik tüvallerdi.
0: Yeni sort Yuan Mian 8. numarına kollektifinin 10 netçi yıllık yürek tini singen. Bu bösüş karakterlik sort Kanda yerige maskeledigan, muqim hosul beredigan, maşinada yigivelişka maskeledigan bolupli kalmay, yana sargiyip soluşuş kesilige taqabıl turuş. Kevaz goz kurtiga taqabıl turuş. Pervish kiliş asan boluş qatarlıq alahidiliklerge ege bolup, baldur pişiş, yukuru hosulluk boluş, ala süpetlik boluş. Naçar şara itka taqabıl turuş. Maşinada yigiveliş xususiyetini mas Östürüş əqiqi işqa aşırıldı. 2023-cü yılı bu sort 5 milyon yuan bahada Şincan'daki işki uruq işləp çıxırış karxanısına ötünüp berilip, hər bir tal yaxşı uruq təcrübə xanadın işləp çıxırış liniyəsigi toşulup, ən axırda kən kətkən kevəzlikke yetküzildi.
1: Sort yetiştiruvatqınıqa 40 yılı yıqın bulan Li Shuyan kollektifini itəkləb kəsb ihtiyacına qandırdıqan Köpkıl tipteki kivaz sortinin 23'ünü tallap yetiştirdi. Köpkıl sort Şincan'daki boşluğunu doldurdu. Tallap yetiştirilgen sort umumlaştırılgan külem cemi 40 milyon modun artık bulup 13 milyar yuan iqtisadi ünüm yarattı.
0: Bugünkü künde 60 yaştan aşkan Li Shuyan yanala bir tal yaxşı uruq üçün çepip görmekte. O sort yetiştirip de kalmay, yana nurgun vaxtını ilmi tedbir belgeleş ve pen texnika mulazimidegi sarıp kılıp, hem paxtçılık kesip ötgülünü ilgiledi, hem bütün küçübüden pen umumlaştırış okuşluğunu tüzüp, işlep çıkırışka yetekçilik kıldı.
1: Li Shuyan mundaq dedi, sort yetiştirişinin çeki yok, udul yol teğimi yok, tecrübini hakiki türde etizde ilip barğandıla, ondan Ammini nəpki eriştirdiğin neticelerini yaratkıl buludu.

Hazır del altın rayonumuzdaki nurgun cayların su mesuatları bakmışlıkların mol olsun iliş pesli bulup, her kaysi caylardaki belik külçekleri köllerde bezbeste belik tutuş başlanıp, ademler şat kuramlık çümgen, belikler erkin üzvatkan kaynam taşkınlık menzirisi namayen boldu. Bu iki günde Ürümçer, Midun rayonu, Yangmalgun Bazri, Volungan kenti küzlük belik tutuşunun avat mezgilini kütüb aldı. Nöbette bütün kentte çoğun küçük birlik peşi köylükçüden tahminen 80'i, bakımcılık ailesinin 50 netisi var bulup, bu yıl birlikçilik işlep çıkış ve ziyeti yakışı buldu. Mesulat miktarı mokum buluş asası da yukarı götürüldü. Bakımcı Wang Xianhua'nın birlik peşi köylükçü ticareti bilen şoğulun vatkınıga 30 netisi yıl buldu. Mol tecrübesi tayınıp onun birlik peşi köylükçünün mol 5 mesulatı 800 kilogramdan aştı. Hazır arka-arkadın türkümle bazarğı silin vat odun. 8. ayda Burulduqay Nayesdeki Olungur Köli Çıcao Gongyu Biliqi tutuştuğun altın mezgilini kütüb aldı.

Cemi 72 milyon yuan meblağ sınılgan Korlu şehrinin inak güzel yez kent kuruluş türü nüvete pütüp tekşürüp ötküzüyleş bas kuçağı kirdi. Bu tür 2025 yılı 9. ayda başlangandı. Bu yan Korlu şehir etrafıdaki 6 yez bazar 20 memuri kentini kaplap 12 milyon artık kent ahalısı nebiyat gözüp yezlerinin ul eslehe oltıraklaşış muhiti ve amvi mulazmet seviyesini sicil öztürdü. Bu türde cemi 83.71 kilometre kent derecelik yol yığından yazılıp 11.500 kvadratmetre yol yüzü katılaştırılıp 3.978 yezi kent yurtuş çırık orantıldı. Yundunun tüzeş akletlerini yığıp duş sistemlik algısı ciltildi. 15.19 kilometre yundu torbu tori yığından yazılıp ölçemleşken aklet yığış noktasının 11'i kurulup aklet yötkep duş apmobilleri toluğu sertlenip kündülikini künde tazlaş işe aşırı oluyor.

Şinjan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetinin kespi oğrularına aşkarı hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizim itiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekliş, AI, injinerlik, radyo, televiziya, teknik katarlı hizmetler bilen çoğulunuşki irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın Slushitin abonçlar terminal, Slushitin torgu dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizim itişinizi kütmekte. Tizim itiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlı işe katnışınızı ümit kılımız.

0: Hürmetli radyo alğıçılar, bugün 2026 yılı 9. ayının 1. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alğıçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Kırgızistan zonutunu bilen sohbet ötküzdi. Xi Jinping Rusya zonutunu bilen körüşdi. Xi Jinping Özbekistan zonutunu bilen körüşdi. Xi Jinping Moğolya zonutunu bilen körüşdi. Peng Liyuan Kırgızistan zonutunun rapiqisi bilen Kırgızistan Cumhuriyeti Devletlik Tarih Muzeyini ekskursiya kıldı. İzdeniş jorunulda başuji Xi Jinping'nin partiyini başkuruş, idari kılış siyasi mesuliyetini emelileştirişte çıng turaylı mavzuluk muyum makalisi ilan kılındı. Li Chang Guoyan'nın daimi işler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Hürmetlik radyanlı gucula, tövendi dekıtanla haberlerimizin tepsili mezmunları bolsun.
0: Stansımız haberi. Şücay vakti 8. ayının 31. günü çüştüm burun Kırgızistan zonktuğu Japaro bilen Cungo'nun devlet reisi Xi Jinping Bişkek inaklık sarıyıda söhbet ötküzdü. Bişkek'nin küzdeki havası sap ve salkın idi. Xi Jinping ve rapiqisi Peng Liyuan maşinığı oltırıp inaklık sarıyı yitip bağında Japaro ve rapiqisi Japarova kızgın kütüv aldı. Japaro Xi Jinping'nin şerpige karşı iliş murasımı ötküzdü. Xi Jinping Japaro bilen parat münbirge çıktı. Her bir orkestr Jungo bilen Kırgızistan'nın devlet şiirlerini orladı. İki devlet başlıkları hürmet karavullarını gözden geçirdi. Xi Jinping hürmet karavullarının otursuğu berip, hürmet karavullarının Kırgız tılı da ehval sordu. Hürmet karavulları olga, olga dep cevap verdi. Xi Jinping Kırgızistan tarafının hemra hadimleri bilen kol ilişip görüştü. Japaro, Jungo tarafının hemra hadimleri bilen kol ilişip görüştü. Xi Jinping Japaro bilen parat sep şeklini gördü. İki devlet başlıkları ve rapiqilleri inaklık sarayının zalığı kırıp, iki devletin devlet bayrakları aldı da hatır süret küçüştü. Karşı iliş murasımıdın kiyin, iki devlet başlıkları söhbet ötküzdü. Xi Jinping aldı bilen Jungo hükümeti ve Jungo halkıgı vakaleten Kırgızistan'ın müstakillik gününü tebrikledi. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Yakın yıllardan buyan bizning ortak yetekçiligimizde Jungo Kırgızistan münasibeti halkı rivojlanıp, her qaysı sohalardaki hemkarlıkta umumyüzlük netice yaratılıp, ikki devletin taraqqiyotiga haqiqi kuş koşulup, halk ommasiga nep yetkizildi. Şundaqla rayon tinchligi, muqimligi gullanishi ilgari sürildi. Bu yıl Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligi. Şundakla Jungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışı ile. Jungo, devletni kudret taptırış kuruluşu, milletni güllendiriş uluğ işini Jungo'cu zamanı vilaştırış arkalık umumüzlük ilgari sürü atıdı. Kırgızistan mı 2030 yıldın burunki devlet terakkiyat programmasını bütün küçü bilen yolu koyu atıdı. Jungo, Kırgızistan bilen mühürünü

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Kanada bilen Amerika'nın soda söhbeti yakında en ahırkı peyitte buzuldu. Amerika 20 milyard Amerika doları kımmetedeki Kanada tavarlardın 50% tamojini beci alıdıqalıqını büldürdü. Kanada 9. ayının 8. günüdün başlap Amerika'dın ten sommalık 3 iliş karakterlik tamojini beci alıdıqalıqını jakardı. Amerika Zungtunu Trump 8. ayının 24. günü Kanada'nın avtomobil, polat tümür katarlık mesulatlardan elinidigan import tamojini bejini 50%-ki östürdigallıkını jakarladı. Kanada Amerika'ya karşı konkret tedbirlerini nahayet tezla ilan kılıdigallıkını bildirdi. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Kelgüsi bir mezgilde Kanada bilen Amerika'nın iqtisadi berdaşlık beriş küçü, siyasi asasi

ahvali ve söhbet yetekçilik kılışı hukuki katarlık cihetlerdeki küsünüşü iki devlet soğudu münasibetinin yönülüşünü belgeleydi. Ciddi vaziyetinin küçüyüş mümkünçiliki ve soğudu söhbetini esliği keltürüş mümkünçiliki ten mevcut. Birinci, iktisadi cihette küsünüşüdü. Yani kimnin iktisadi zerbige tekimi berdaşlık bereleydi kallıkı cihette küsünüşüdü. Amerika Soğudu Ministerliğinin sallık malumatıga karganda, ötkeyli Amerika bilen Kanada'nın mulazimet soğudusunu öz işçi kalgan iki taraflik soğudu sonması 900 milyard Amerika dolarına yıkılışıp, yer şardaki en çoğun iki taraflik soğudu münasibetinin biri bulup kalgan. Amerika, Kanada'nın en çoğun eksport bazarı. Kanada bolsa, Avrupa İttifakı'dan başka Amerika tavarları ve mulazimetinin en çoğun xeridarı. Kanada'ya nispeten etkanda Amerika'nın tamojni beji tedbiri sulyov boyumla, elektr maşinalar katarlık kesiplerge iğir təsir görüstüdü. Hatta bu, Kanada'daki bir kısım karxanalarının en çoğun bazarını üzüp koyuşu mümkün. Mütəxəssislərinin mölçərlişçə yeni tamojni bejinin Kanada'ya bolğan qısqı müddətlik zərbisi çoğ əməskən. Lekin əgər uzaq müddət davamlasa, Kanada'da 90 min xizmət oranı yoxılıb, pul paxallıqı nisbiti 4% qeyd edikən. Bu yıl və kilər yili iqtisadın eş sürəti ayrım-ayrım 0.2 və 0.3 poin tövəlləydikən. Amerika kiyin 3 iliş xarakterdiki başqa tamojni bejini ilan kılsa, Kanada texim zor zərbəgə uçuraydıken. Amerika'ya nisbətən etkanda yeni tamojni beji Amerika ayilleri və karxanılarının ticaret tənərxini aşırıb, pul paxallıqını eğirlaşdırıb edudu. Onun üstüge tamojni beji siyasetini oldun mölçərlikli bolmaslıq, soduğa alaqdar kəsiblərinin işəncisige eğir zərbə berudu. Kanada bilen çigralını dığan Michigan ştati Amerika avtomobil sanayitinin büyüşki. Bu ştatının başlıqı Gerichin Vetmer munulanı bildirdi. Kanada'dan elini dığan bajını köpeytiş, Michigan ştatıdaki aile ve karxanaların elini dığan bajını köpeytişki baraver bulup, Amerika avtomobil yasaş sodigerleri texim köp xadım kıskartışkı duç geludu. IT Yerşar Bazarı Analizcisi Nick Tevidal mındaq dep qardı. Kanada Amerika otursudaki soğudu sürkülüşü köp qetim yüzbədi. İki tərəf iqtisadi cəhətdə bərdaşlıq berəlməy, soğudu söhbətini əsligə kəltürüşü, ya ki məlum kilişim hasıl qilishni ilgari sürüşü mümkün. İkincidən siyasi cəhətdə küsünüşüdü. Yəni, kimnin siyasi asasi gevdisinin teximi qattıq buluşu cihette küsini şudu. Növette amuvi pikir umumizlik Trump hükümeti teximi zor siyasi besim uçuraydu dep qaradı. Kanada'nın soduda Amerika'ya karşı duruşu mutlak üstünlük bilen devlet içindeki siyasi ortak tonuş bolup kaldı. Siyasi sahnede öktici partiyeni öz işçi kalgan her qaysı partiya guruhlarının umumüzlük kollaşığı erişti. 70% xalq ammısı

Yine Amerika Wall Kotisi gezdi terpidin Amerika'nın bugünkü kadar en ahmakanı soğudu uruşu deyip ataldı. Karşı turguçula Demokratla Partiyasını öz içigi elipli kalmay, bunun işi diyene 11. aydaki otur mezgillik saylamda mağlup buluştun ensireydiğen Cumhuriyetçiler Partiyasının parlament azaları ve ştat başlıkları mı ba? İlgiri Trump'ın yardımcısı bolgan sabık muavin zuntun Pence aşkar alda, şu tapta en ihtiyaclık bolmağını Kanada bilen bolgan soğudu uruşu dedi. Angliya iqtisodshunoslar jurnali mundaq deb qardi. Amerikaning o'ttir mezgillik saylimining yiqilishiga agishib, yangi tamojna bejining zarbisi Amerikaning pul pahalligi, korxona tijorati va ish qurilish besimida yana aks etdi. Karnening taktikasi bu masalalarni Amerikaning davlat ichidagi siyosiy zarba to'lqiniga aylantirib, oxirida Tramp hukumatini suhbat ustiliga qaytib kelishga majburlaydi. 3. Tesir küçü cihette küssün işidu. Yani söhbet yetekçilik kılış hukukunu kim kontrol kılış cihette küssün işidu. Yakınki 2 günde Kanada bilen Amerika'nın ehvaldın haberdar zattırı ve taratkula söhbetinin buzuluş sebebi ve kalayma kalışıp geçiş ehvalini arka arkadın aşkarlap Kanada bilen Amerika'nın söhbetini esliği keltürüş hatta kelişim hasıl kılış istikbalının eniqsizliğini aşırıp etti. 1. Amerika Söhbet Kollektifinin işki kısmıdaki yetekçilik hukuki kalaymakan. Karni söhbet buzulgandan keyin Amerika hükümetinin pozisiyasının birdek emeslikini bildirip, Kanada'nın Amerika Saudi vekili Girir ve Saudi ministri Lutnik'ten erişken uçurlarının mürekkep, hatta bir-birge zıt işkellikidin beşaret bədi. Nurgun xəbərdar zatlarının tarat qulağı aşkarlışca söhbətinin aldınqı məzgilidə Amerika Girirnin yetəkçilikidə bir məhəl Kanada bilən kilişim asıl kilişqa yıqıllaşqan. Bıraq söhbətdiki sanayət sahəsi geçetişlik bir qısım sodu siyasetigə Amerika sodu ministerliki məsul bolğan. Lutnik kilişim ramqısıda metal işlep çıkırı sahası da Kanada'a nispeten şart bek kan bolup getipti. En ahır kıpaytta bunun arlaşış hem de besim işiltiş sebebidin söhbet buzuldu dedi. 2. Amerika'nın yetekçilik üstüde izdinişi bağansır zor tosalgı uçurdu. Karne monulanı bildirdi. Amerika, Kanada'nın başka devletle bilen öz aldığı Saudi kilişimi imzalaş iktidarını çeklemekçi boldi. Lekin Amerika bilen hasıl kılıngan her kandak kilişimde Kanada'nın bu cihetteki iktidarının çeklimi uçurmaslıkıga hakiki kapalet kılınış gerek. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Amerika Saudi söhbetide daim üçüncü taraf bilen bolgan hemkarlıkını çekleş katarlık taleple arkalık Soda sahasını dairesinin halkı başkuruş üstüde izdinidu. Lekin bağansırı köp soda hemraları Amerika'nın bu usuluğa yüksek hoşar buluşku başıldı. Şivisiyanın sabık başveziri Karil Bildit, Kanada soda söhbeti de Amerika bilen Türkçe aleydi kallıkını namayan kılavatı doğu dedi. Onun mölçerlişçe bu usul Avrupa İttifakı bilen Japonya'nın İlgiri Amerika'ya bolgan yumşak kolluk kılış pozisyemizde özgertiş gerek mu kandak digen mesele üstüde kaytı oylanışını keltürüp çıkardı. Kanada Toronto daşösünün siyasi şunaslık pehri profesori Nelson Weissman mundaq dedi. Kanada'nın usulü başka devletlerinin oyunu özgertişi mümkün. Domino kartısı ünümünün körülüşünü çetki kakkılı bulmaydı. Amerika bultur kengkülemlik tamojni beji siyasetini yolga koygandın buyan, Kanada hazırgıça Amerika'ya mahiyetlik soduda karşı duruş tedbiri kollangan birden bir terakki tapkan devlet bolup kaldı. Bağan sır köp devletle onun Amerika bilen bolgan sodu herkitigi dikkat kıldı ve onundan örnek aldı.

Non uccene il talaido. Lavuldab kuyuyatkan Gülxan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek müzikinini yalgız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulgan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürki şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

0: Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir xeyir şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirki Tianshan rastisida 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan pəvkulada 5-ci əvlad öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitəleksiz. Paydanış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçi Longchen kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğan. Tianshan 1. numarlıq turalğısiriki otdırhal egiz qəbətli binalarda əm ayılının güllikki 270 gradoslıq aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü kirekiştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetinin kesbi uğurlarına aşkarı hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını görüp bekletiş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik katarlı hizmetler bilen şoğulunuşka irade bağlıgan bolsanız, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shitting abonçları terminalı.

Bu şetin toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü gece devamlı şedir. Katnişinizden ümit kılınız.

Hürmetlik radyo anıcılar, Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın sanat sahnesi programımız bu canlı işbirliği. Programımızı Balam Tunci Dada diyende namlık nakşibden ahırlaştırmız. Hem Allah'a bekt, ahmet, salamet gerb olsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Anlav atkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı.

0: Bu sayfamızda iki parça haber diktinglerde bulundu. Dövletimizin Maliye Ministerliği yakında ilan kılgan sallık malumatın ayan buluşca, bu yılının aldıngı 7 ayıda memleket boyuca adetki amavi hamçot çıkımı 16 trilyon 288 milyar 900 milyon yuengi yetip, okşaş mezgildikidin 1,13% aşkan. Kısmen çıkım türüdün karganda, ijtimai kapalet ve işki oruluşturuş çıkımı 2 trilyon 954 milyar 800 milyon yuan bulup, bulturgi okşaş mezgildikidin 7% aşkan. Pen texniki çıkımı 540 milyard 800 milyon yuan bulup, bulturgu okşaş mezgildikidin 1,15% aşkan. Sähiye sağlamlık çıkımı 1 trilyon 361 milyard 300 milyon yuangi yetip, okşaş mezgildikidin 9,18% aşkan. Bu yılın 5'den hazırgıca Şincan'da 601.700 boğaq ve onlarının ailesine 1 milyard 936 milyon yuan balı bir kış yerden pulu tarqıtılgan. Abdunum rayonunun 2026 yıllık xalq turmuşuğa dair 10 əməli iş orunlaştırmasına asasen balı bir kış yerden pulu siyasetini tuğuş, bekiş, xatırcan buluş hərkitinin yadroluk məzmunu qılıp, Abdunum Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti baş bulup alğı sılcıtıdı. Siyasette mundaq aydınlaştırıldı. Kanun nizamlardaki belgilimlerge uygun kilidgan 3 yaştın tövən bulvaqlar ve balılarga karıta her bir balığa her yılı 3600 yuanlık ölçem boyuca yerden pulu tarqıtılıp, umum yüzlük kaplaş, çürüp koymaslık işğa aşırılıdı.
1: Hürmetli radio anlıqçılar. Şinjan Radio Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radio televiziya tekniksi qatarlıq hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte.
2: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Da yana tövendiki iki xil bağlanış köp uçuraydı. Bıraq andı sanda bundaq düş görüş kesel bulğanğa bara var emez. Köp kettim qayt-qayta payda bulğanda, hem de beden bir aram bulğanda andın dikkat kılış gerek. Suda tunji qıp keliş türdeki düş görse, nepesliniş ve yürek kan tomur meselesidin oşyar buluş gerek. Qayt-qayta düşüde suda tunji qıp keliş, boğuluş ya ki kekirdek boğuluş belkim tosuluş karakterlik uxlığanda nefes vaqtlıq toxtap qeliş yığındı keselik alamatıdın derek berişi mümkin. Keçide nefes yolu oltırışıp kese kandaki oksigenin kısqa vaqt tövallişini keltürüp çıxırıp oksigen yetişmeslikten kelip çıkan tuncuk sezimi çüşki kırışı mümkin. Ot apte türdeki çüş görse işki acıratma kalay mı kalıştın hoşyar buluş gerek. Kalkansıman bez hizmeti küçüyüp gitiş, kelmektriye devirdeki hormonlarının davalguşi ya ki keçide töven kızıtma körülüş katarlık ehvallarda daim öl ısık, köp terleş ägişip geledu. Çoğun mine bu kıl kuruk ısık duygusunu çüşüde ot meydanıda turuş, küşlük aptapka kakılınış, yukarı temperatura katarlık katlık ısıkını körüş arkalık ipadılışı mümkün. Bu tört xil ahval körülse, doktorga körünüş tavsiye kılınıdı. Çüş azabını tartıvatkan nurgun kişi kesel körsetkende daim doktorga davalaş arkalık çüş görmeslikini ümit kılıdgalıqını bildirdi. Bu inek ki tonuş cihetki hata karış. Çüş görüş çoğun meğinin aylınışıdaki daimlik fizyologiyelik halka. Bütünlüğü çüş görmeslik əksce meğin ıhtıdarı da normalsızlık barlıqa vəkillik kılıdı. Bunundaki muhim halka barlıq çüşlerini yok diş emez, belki pat-pat körülüdüğün kabahatlik çüş elip kilidüğün azabını azaytış. Pasif çüşlerinin körülüş qetim sanını azaytış da. Adatta tövendeki çüş bir normallık ahvalı körülgende, ondan psikiki bölümü, uyku, məxsus bölümü gibi berip davalınış gerek. Birinci, her haftada az degende bir qetim yaman çüş görüş, bir neçe hepte davamlaşış, iğir cerahat bulmaslık, ama uzak müddet korkup uxlaş. İkinci, çüşüde cerahatki münasibetlik görünüşler tekrar körülüp, köçüp oyğanğandan kiyin yürekseliş, soğuk terleş, ägişip geliş. Üçüncü, beden ağırış, tuncuqıp geliş türdeki çüşünü körüş, oyğanğandan kiyin maz kilidgan orun yanıla bir aram buluş. Törtüncü, kabahatlik çüş, uzak müddet uykusuzluk, baldır uygunuş, kündüzlük keyfiyatı tüven buluş, dikti çeçiliş, hizmet ve turmuşni normal tamamlayalmaslıkni keltürüp çıkırış. Meyli yakşı çüş görsün ya ki yaman çüş görsün, pekat uygangandın kiyin keyfiyatı tınıç, bedeni azadı bulsa, kündüzlük hizmet, icdimai alaqa təsirgi uçurmuşsa, bu sağlam çüş keçürmüşüge kırdı. Mutaxassislar kündelik turmuşta teğimi yaxşı çüş görüş haldigi iyi buluş üçün bir qancha qatlamdan tengşeş elip beriş təklifini berdi. Birinci, besimni çüşürüş. Her günü məxsus kayfiyatını koyup beriş vaxtı kaldırış. İmkan kadar uvalcılık, təşvişiliniş işçide uxlamaslıq. Her haftada kanuniyetlik hareket kılış. Tabiat bilen köprek uçuruşuş. Ermek hayvanlarını beqiş, kündülük hatırı yeziş katarlıklar arkalık kayfiyatka çıkış eğizi hazırlap beriş. Uxlaştın 15 minut burun çoğunkur hiyalgı çöküş, simpatik nervini tez süratte əsligi keltürüp, uyku süpütünü yaxşılaydı. İkinci, hatırcam dem eliş. Karvatkı çıkıp uxlaş ve ornudun turuş vaxtını mukumlaştırış. İmkan kadar saat 23'tün burun uxlaş. Her günü keşte 7 saat uxlaşka kapalatlı kılış. Uxlaştın burun kahve, kıynık çay, küşlük harak içmeslik, yukarı sıcılıkta meşk kılmaslık, hizmet, talaş tartış katarlık, yukarı sıcılıktaki gıdıklaş ahvallarını bir taraf kılıştın sakılmış. Yatak öy karangu, tınış, temperatürse muvaffak buluş gerek. Üçüncü, kesbi cihetin toluk kapalatlandırış. Uzak müddet köp kettim yaman çüş görse, təşvişiliniş, bir aram buluş koşulup gelse, kesbi doktorlarının yetekçilikide kıskı musabilik,
dinamik

0: ol kızlarının kalbindeki anı vatan muhabbeti yalqıncımaqta. Men vatanımını söyleyemem. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Emde anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yaxşı mısınız? Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız. Mən riyasetçi Əhməcan Abdükerim.
2: Mən riyasetçi Raziya Zırtdəli.
1: Bu qıdımqı programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Yurtumdaki yenilikla səhifimizdə Wuhan bilən Bortla arasıdaki bir meydan yeşil mehir muhabbet yetküzüş küç ulaş faaliyeti toğrısıda toxtalımız.
2: Yüksülüvatqan Şincan səhifimizdə Şincanın adetin taşqırı yuqır besimliq elektr energiyası Qol Torunun ən yeni ilgirləş əhvalı toğrısıda toxtalımız.
1: Yarqın isim sahibimizde Pamir İgizlikide çığın turup işlevatkan Gərbi kısım planı pidaisi bilen tonuşumuz. Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılu Şirtin abonuçlar terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıp oludu.
0: Şincan'daki yığılıkla
1: Sekizinci ayının 24. günü keşte Naxşı Usulluq Tiyatrı Bəxt Altın Poyizi 7. növbetlik memleketlik Asallıq Milletle Edebiyat Sənət Körükedeki tiyatr numarı süpüsü de Beijing 2. İyul Tiyatrı Xanısı da koyuldu. Bu tiyatrda Şincanlı otturduğun kesip ötkinige 13 yıl bulgan Xoten Yulun namlıq amevi mənpəət Aslı poizi sahne arka görünüşü kılınan bulup, poizdeki bazarının yezik kentlerini güllendirişke küç koşuş hikayesi bayan kılınan. Sahne sanatı arkalık Şincan'daki yezik kentlerinin özgürüşleri namayan kılınan. Bu aslı poiz, Cenubi Şincan'daki yezik kentler arasının kesip ötüp, yezi ilgilik mesulatlarını tağdın çıkarıp, tağ sırtıdaki dünyanı kentlerine elip kırgan bulup, Bu yezi kentlerini güllendiriş yoludaki canlıq görünüş. Körülmelerge Şincan'daki yezi kentlerinin cüşkün hayati küçünü his kıldırdı. Şundakla Şincan'a nişanlıq yardım veriş hizmetinin mol neticelerini namayan kıldı.
2: Təklimakana ayılınış ralli musabıqsi dünya boyuca 185'den artıq dövlət və rayondaki 7400 taratqo karxanısı həmdə aparat Abonçılarga musabıqı xəbərlərini davamlıq dəlcaydı yollab, Amerika Birləşmə Agentliği, Yahoo xəbərləri, Fox xəbərləri qatarlıq xalqaradiki mıngdın artıq asasi iqim taratqılarının ulab tarqıtıb xəbər qılışıqı erişdi. Çət əldə aşkarlanış mıqtari 650 milyonqı yetib bütün dünyanı qaplıqan yoşurun körürmən 1 milyardın aşdı. Musabıqda mövqe Şincan'ın xalqırada birinci qatarda turduğan nişan bərpa qilishiga qoyulub, avtomobil, motosikli tənərkide kövrük qılınıb, dünyaya Jongo Dalı musabıqı avtomobilinin danlıq marki hikayesi bayan qılınıb, köp xil tılda dövlət halqıb, köp mənbəlik inçikləşkən xalqıralıq tarqıtış əndisi işqa aşırılıb, təklimakanına ayliniş Danlıq Marksini dünyaya tonutuş, şundaqla Şincan'ın obrazı namayan kılıdığan muhim köznəkke ayılınıp, teximi köp kişini Şincan'ı düşünüş, Şincan'a keliş imkaniyetigi iki kaldı.
0: İx anı vətən, siz merdanı çıllab tan kuyaşini. Səhər cimcitikini oyuqatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Teknikisi Katarlı Hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slow Shooting abonuçla terminali. Slow Shooting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əsker tutur.
1: Tamak ni ilmi buyurduk, sağlam ozuqlanaylı. Tamak ni pak ziyap, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
4: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
1: Tamak stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 8000 çakırımlık yeşil mehir muhabbet yetküzüş boyunca bir meydan küç ulaş, yani Wuhan bilen bortla arasıdaki bizden Şincan'da bir tüp derakba ekologiya ormini amevi menfaat türü doğrusu da tohtulumuz. 8. ayının 23. günü Wuhan Jiangnan Mengi Kesellikleri Doktorhanasının başlığı

0: Hürmetli radyo anlıqçılar, Çincan radyo televiziya stansi 2026 yili cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tözümletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq xizmetlerle şuğulunuşki irada bağlıqan bolsunuz. Şincan radyo televiziya stansının Slushiting aboneçiler terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 xizmet oranı sizden tizimletişinizde kütmekte. Tizimletiş vaxtı 9. ayının 4. günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızda ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalik vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Şincan'daki Energiya Ul Aslaha kuruluşudaki yeni bösüş, devlet işçideki kölümü en çoğun, adetten taşkırı yukarı besimlik elektri energiya koltori umumizi kurup çıkıldı diyen temide tohtalımız. 8. ayının 27. günü, Cenubi Şincan'daki Kaşkar'ın 660 bin kilovatlık 2 generatorluk kömür elektri 750 kilovoltluk tok yetkizüş kuruluşunun resmi işgi kiriştirilişge ağışıp, Şincan'ın 750 kilovoltluk tok yetkizüş liniyasının umumi uzunluğu 15.030.105 kilometre yetip, 15.000 kilometrelik çoğun ötkelini bösüp ötti. Bunun bilen Şincan'da memleket boyunca kölümü en çoğun 750 kilovoltluk ölkü derecelik asaslık kol elektri toru kurup çıkıldı. 39 transformator ponkiti, 120 liniye çöl bayavandaki şamal yorukluk kömürünü üzülmeyi yetküzülü vatkan elektri energiyasiga aylandırıp, bütün memleketteki 23 ülke Avtonom rayon bivasitə qarışlıq şəhərge yetküzdi. Bu, Ürümçi'nin Beijing'ı bolgan tüzsizlik aralıkının 6 hessisi beraber bulup, Tianşan'ın Cenubi şimalini doğrusu kesip ötüdüğen elektri energiyası yukarı süratlik yolu hesaplanırdı. Bu, Şincan'ın energiya ul əsahalarının yeni pəllegi kötürül gəllik edin diyerek biridir.
1: Dövlət elektri toru Şincan elektri energiyası çeklik şirketi pən texnika arqılıq kuvvet koşuş, əqli iqtidarlıq yürüştürüş asıraşdı çıntırıp, Строолук, чарлаш, текшүрүш билан марказлык көздөш, тизгинлаш, бир гавдилашкан, жүрүштүрүш, асыраш эндис

0: umumyüzlük yolga koyup, rakamlaşken, aklı ixtidarlaşkan vasıta arkalık çoğun elektr torunun bir xatar mukum yürüşüge kapalatlı kaldı. 220 kilovoltluk elektr toruğu seliştirganda 750 kilovoltluk liniyanın yekke kayıtma layihadigi tok yetküzüş sığımçalıqı 5 hessidin 10 hessigece. Tok yetküzüş arlıqı 3 hessidin 5 hessigece eşip, Şinjan işçidgi elektr energiyasının uzun arlıqı çoğun sığımlıq yetküzülüşüne küşlük qol tor ramkısı tırgı bilen təminledi.
1: 2026 yılı 7 ayının akırgıca Şinjan'ın sırtkı yetküzgen toki cemi 1 trilyon 105 milyard 800 milyon kilovat saatten aştı. Otra şarkı kısım rayonlarının tok işiltiş yukarı pellesi de elektri energiyası bilen təminleşki kapalı kılışka küşlük direk boldu. Bunun içi de yeni energiya boyca sırtkı yetküzülgen tok təxminen 30%'ni ilgeledi. Yeşil elektri energiyası Şinjan'ın çıkışını tezletip, bütün memleketinin energiya bexatarlığı üçün muhim töhpü koşmakta. Çöl bayavandın karlık egizlikçe, tarım oymalıqıdın cungar gırveki geçi bolgan 15 bin kilometrelik adettin taşkırı yukarı besimlik tok liniyası huddi, polat kan tomurgu okşaş, Şinjan'ın mol pakiz energiyasını vatanımızın her kaysi caylarığı yetküzdi. Kurguçula deniz yüzüdün egiz buluş, ton tuprak, boran katarlık katma kat kıyınçlıklarını yenip, intayın naçar tabii iş harayta bu energiya çoğun tomorunu barlıqı keltürdü. Bu, Şinjan'ın energiya kəsbi tərəqqatıdaki abidi bulupluq kalmay, texamı mühimi, gərbi kısımlı kən içiş strategiyasının çoğunkur yolu koyulgalıqı. Rayolla mas tərəqqatının puhtu algı sılcıtılgalıqının küşlük dəlili bulup, yeni süpətlik işləp çıxırış küşlerinin tərəqqatını puhta energiya kapalıtı bilen təmirlidi.
0: Bu, Çigra rayonunun tərəqiyatını texmi işençki iyi kılıp, Şinjan'ın bütün memleketinin energiya əndesindeki oranını texmi gəvdiləndirip, koş karbon nişanını işe aşırış üçün Şinjan küçünü koşup Tianşan etkideki şamal ve yorukluk arqılıq texmi köp kişinin güzel turmuşunu devamlıq yorutmaqda.
2: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Teknikisi Katarlı Hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slow Shooting abonuşla terminali. Slow Shooting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Çıng turup işligen Gərbi rayon planı pidaisi Liley bilen tanışımız. Onun il çıng turup işligen Gərbi rayon planı pidaisi Liley bilen tanışımız. Onun hikayesi sansızlığın kişini təsirlendirdi. Şunaqla texmi köp yaşını asasi katlamğa atılınıp yaşlıq baharını təqdim qilishqi ilhamlandırdı.
1: Çegra liniyasiga aran 47 kilometr keladigan Şinjan Atuş şehri Qarıjol yesi Şehit başlangıç mektibide bir top alahide okutkıcı var. Ularının hemmesi Gərbi qısım planı pidailari. Liley ilgiri dəl şularından biri idi. 2023 yılı mülazimet müddeti toşkandan kiyin, sənşilik bu pidai Şinjanlı kilişini talladı. Bugünkü günde Azak Bazırı Tijan Mahallesi'nin yeni yaşı kadri bulup, Çigra rayon kuruluşu için devamlık yaşlı gücünü beğişlap, emeli herkete arkalık aynı çağdaki vədisini emelde görsetti. Şundakla kent ahalları işinadığan yaşı kadrıga aylanıp, pidai ile mülazimetinin kıymeti ve ehmiyetini ispatladı.
0: 2022 yılından başlayıp Şehit Başlangıç Mektebinin okutkıçılık iş ordunun hemmesini Gərbi rayon planı pidaileri üstüge aldı. 3 yıldan bu yan memleketin her kaysi caylarından gelgen 4 Türküm'deki 70 pidai bu yerde küç uğlap mülazimet kıldı. Bunun içine 20 yakını Sənşidin gelgen. Mektepteki 20'nin köprek balının ata anısı birinci sertteki çegara koğduğucu bulup her ayda 20 gün çegara çarılaydı ve terbiye alınırdı. Daim ailesi kar gelmeyi kalıdı. Balalarının halıdın haber ilişka tekimi çolusu tekmeydi. Bu balalar küçükidin tartıpla ata anısının kaydıp gelişini kütüşke özünün halıdın özü haber ilişki adet.

0: sarayını görüp kılmakçı bolgan gepini yani yutup etken. O. Ula ailesinden vazgeçip çekeranın kokudu. Ben ulanın balılarını yakşı kokdaymen dedi.
1: Leyley mundak dedi. Kiyin barlık pidailarda çegira koğduğuçlarının mesuliydi. Balılar pidailarının mesuliydi deydiğen ortak itikad payda buldu. Bu itikad onlarının egizlik tiçan turup özünü beğişlişiğe trek buldu. Balılarının özüp yetiliş yoludaki yol başlıqıcıga ayılınış onlarını emeliyat davamıda özlüksüz özüp yetildirip kımmetlik kişilik hayat tecrübesine iyi kaldı.
0: Əməliyyətdə Liley dəstləbdə Qərbi rayon planıqı qatnaşqanda pəqət sınab bəqiş oydu bolub, bir yıl əstaydıl mülazimət qılğan neykin, ketişini oyduğan. Ləkin balıla onun könlünü qayt-qaytı yumuşatdı. Hər qətim pida ilə sırtqı imtihan bərgeli ya ki iş becirgeli çıqqanda balıla həmişə onu oru bilib, muallim, sizlə qayərgi bar sizlə, yəni qaytıp kiləm sizlə, kaçan kayıtıp gelisiyle dep soraydı. Hizmet üstülüdümü daim digüdek küçük balılanın poçurikisi de yazılgan muallim, sizne seğindim. Muallim, men yakşı ögünümen dep yazılgan bagakçıla payda bolup kalattı. Bu balılanın en sap, samimi işbarisi idi. Liley ve Nurgun okutkıcı bir cüp süzük hem ümitki tolgan közlerge karap ayrılış diyen sözünü diyelmey, kayıt kayta devamlık turuşki imza koyuşunu tallap, 20 yıl devamlaştırıp, ahırda top doğra 3 yıl turup yaşlık baharını, şundakla kımmetlik eslimelerini bu tuprakta kaldırdı. Bu yıl Liley yetekligen okuş pütküzü digan sınıptaki 6 okuguçi şu caydaki nuhtuluk oturan mektepki imtihan verip ötüp, şehit başlangıç mektepe kurulgandın bu yankı en yakşı neticini yarattı. Balılanın hayrallık hem şengüsü kelmeydiğin közlerini körüp, Liley bu 3 yıl erziydu dep karıdı. O mundak dedi. Okuguçuluk en muvaffakiyet duygusuna iyi hizmet. Balılarının kademi kadem özüp yetilip atkalığını görüş, hemmeden kımmetlik. Bu muvaffakiyet duygusunun oranını hiç nimi basalmaydı.
1: O mundak dedi. Pamir egizliki de yaşlarının kımmeti ve mesuliyetçiliğini hakiki taptım. Menin kademi kadem alğı ilgirlişimge medet bergini çigra koğduğucularının çın turup işleşi, balılarının sabiliki, hemrahlarımının ilhamlandırışı boldı.
0: Statistikaga asaslanganda 2003-nji ýylydan hazyrgacha sanşi jemi 19941 daşy okuwçy garby qysym plany pidaisini Şinjang, Şizang, Yunnan, Güýdow, Heilongjiang, Jilin, Şanşi qatarlyk joylarga pidaila mulazimetini kanat ýaýdyryşga tanlap ewetgen. Yaşlyk bahary huddi çöl bayawanga terilgen bir tal uruk. Liley mundaq dedi. Pamir egizliki de sansızlığan sancin yıldızları ahır nurluk vadlarını tutaştırıp tehimi köp balının algı ilgirleş yolunu yoruttu. Şundakla yaşlık baharını vatan en ihtiyaclık cayda culalandırdı. Kiçikkeni nur meş elge aylandı. Şincan'da kalgan bu pida ile davamlık Çegara rayon kuruluşu üçün yaşlık baharını tahtim kılıp, hareketi arkalık hazırkı zaman yaşlarının mesuliyeti ve zimmesige eliş ruhini namayan kılmakta. Ulanın hikayeleri kişini çoğunkur təsirlendirdi. Şunakla tehimi köp kişini garbi kısım kuruluşuğa atılınıp, vatanın gülünüşü, bayi kudretlik buluşu üçün yaşlık akıl parasını tahtim kılıp, yaşlık baharını partiya ve halk en ihtiyaclık caylada porekiltip, eşel duruşu ilhamlandırdı.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alınız.

0: 6 Abdunum Nahiye 2 Nizam'dan 2'ni inhlaydı.
1: Li Yehun mındak dedi. Alakadar mesul orullağı davamlıq əgişib ve heydekçilik kılıp, belgelengen vaxt içide tertip boyca Abdunum Rayın dərcilik yerlik nizam ve rayon təsis kılıngan şehir Abdunum Oblast, Abdunum Nahiyelənin yerlik kaydı nizamları, yekke nizamlarını inhlaş hizmetini tamamlap, Abdunum rayonumuzun ekologiyalik muhit sahası da nizam çıkırışının sistemiliklığı, bir bütünlüğü, maslaşışçalıqı, vaxtçalıqını üzlüksüz küçəytib, hakiki türde ekologiyalik muhit kanun desturunun tüzüm əvzəlikini ekologiyalik muhitini tüzəş ünüm ixtidarıqı aylandırıp, güzel Şincan kuruş, ixtisat, cəmiyyətinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatıqı küç kuşuş, puxta küçlük kanunçılıq kapalitigi iyi kılındı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni askar

0: Tamakni ilmi buyruqtıp, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılğınınız köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılğınınız. Tamakni muvaqıq buyurdun. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdirdi.
0: Tamakni ilmi buyruqtıp, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Qatarlı xizmetlerden şuğulunuşki irada bağlıqan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slow Shooting abonuçla terminali, Slow Shooting toruğa dikkat kılın. Biz təsis kılgan cəmi 29 iş oranıdaki 52 xizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vaxtı 9 ayının 4 günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
4: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Oğlu 18 yaşqı toşqanda yana beq şaqı beriş kerek mi? Çapçal şübə atının ayalıq xalq sot məhkəmisi yıqında bu beq şaqı macerası dilosini sot qılıp ahırlaşdırdı. Birlikte anlaydı. 2009 yılının ahırda Lavcan bilen Dahun öyleniş münasifetini bikar kılıp oğlu Şavcan'ı Dahun bakıdıgan. Şavcan 18 yaşqa toşqanga kadar her ayda 800 yen beq şaqı berdigan bolup pütüşken. 2025 yılı 12 ayının 25 günü. Şavcan 18 yaşqı toşqan. Lavcan pütüşkünü boyunca beq şaqı berişini toxtatqan. Bu yıl 7 ayının 25 günü Dahun Lavcan üstüdün sot mahkemesine dava kılıp onundan her ayda 800 yen ölçem boyunca beq şaqı berişini talep kılgan.
2: 7 ayının 28 günü sot mahkemesi sot kılıp mundaq dep qargan. Şavcan gerçi 18 yaşqı toşqan bolsa mı, lekin yanala toliq otur mektepte oqıp atqan bolup, kanunda belgelengen mustaqil turmuş keçirilmeydigan qoramığı yetgen perzentle dairsige kiridi. Ali Xalıq Sot Mahkemesinin Jonqa Xalıq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Dasturunun öyleniş aile kısmını tatbiqlash toğrisidagi izohati 1-nin 41-ci maddasiga asosan Sot Mahkemesi Lavcan'ı 2026 yıl 1 aydan başlap her ayda Şavcan'a 800 yuan beqi şaqı berişke. Ta ki Şavcan toliq otur mektepni pütküzgiçe cemi her 20 yılda

0: қытым беріш тоғырсыда хүкім чықарған.
1: Жұңхуа Халық Жұмұриетінің хақ талап қанын дәстүрідекі алақдар бәлгілімілігі асасын, 18 яшқы тошқан құрамығы еткелі толық хақ талап әрекет ұқтыдарығы иге болып, өзінің әмгек кірімі білен ұқтысари ехтияжыны қандырышы керек. Ата аналарының беқш хақы беріш мәжбуриеті құрамығы етмеген перзентлі вән мұстақыл тұрмыш кәчірелмейдіған құрамығы еткен перзентлігі қартылған. Хақ талап қанун дәстүрінің 1067 мадысыда ата ана перзентіні беқш мәжбуриетіні ада қылмыса, құрамығы етмеген, яки құрамығы еткен перзентлердің мұстақыл тұрмыш кәчірелмейдіғалары ата анысының беқш хақы талап қылышқы хуқуқлық деп бәлгіленген.
0: Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin Haq Tələb Qanun Dəsturunun öyləniş aylı qısmını tədbiqləş doğrusudiki izahati 1-nin 41-ci maddəsi da toluq otura və onundun tüvən oqış tarixi maaripini qobul qılıb atqan, ya ki, əmgək iqtidarını yoqatqan, qısmən yoqatqan qatarlıq subyektiv səbəblər tüpəylidin normal turmuşini qamdi almaydıqan qoramıqı yetkən pərzəntləni Haq Tələb Qanun Dəsturunun 1067-ci maddəsi de bəlgiləngən mustaqil turmuş keçirəlməydiqan qoramıqı yetkən pərzəntlə dəb bekitişki boludu dəb bəlgiləngən. Bu deloda toliq o'tir maktabda o'qiyotgan Shaojang bu ahvolga kirdi. Ota-onasini yanala beqish haqqi berish majburiyati bor.
1: Programmaning to'rdi ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizning mu maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solutioning abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texniki ko'p esil mazmunlari Solutioning abonachilar terminalida.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
2: Yer belgisi orundan öy setiwlish jamiyatning sharti. Bir xeyri shar nurgun pulga yaraydigan xalqaro cho'ng bozor yeniligi Tianshan rastisida 514 yurish yashamatlik turolg'ining faoliyat o'rnining ko'lami 2300 kvadrat metr keladi. Turoqlik temperaturlik suv uzishkilida ozoda suv usingiz. Butun manzirlik chiniqish uyda tabligida chiniqsingiz. Siyofat salida do'st birodarlaringizni kutib olsangiz bo'ladi. Tianshandagi katta jamiyatning hashamatlik turmushidan bahramon bo'lasiz. 105 kvadrat metrdan 158 kvadrat metrli qichi bo'lgan favqulodda 5-chi avlod uylar bor. 3 yotoqlik uyni 4 yotoqlik qilib ishlatasiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 0991-25-5 0991-25-5 telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy-joy chekishchiligining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2026-650-102-3-0-16.
3: Kanfuya şirketi Önervan Roy'da 23 yıl çantırıp, Beijing Dongfang Beyli ozuqlık tətkiqat oranı bilen birlikte Alıqat, Cuhargöl, Ponusurqi, Cigan, Şakakol, Palmerzi Katarlıq köpkıl doğruluk ısımlıkını ilmi nisbet tanışıp, hem yemeklik hem doğru kılınlığa məhsulat Jinmojin, Guşu işlep çıkardı. Bu məhsulat közünü rahat kılıdı. Közünü köp işildirgan, közünü asırışkı ihtiyacılık dostlağı maskeledi. Jinmojin'a Guşu koşulsa işki kuvvet arkalık taşkı kuvvet doluqlap közünüzü asıraydı. Kanfuya şirketinin Fulpinzi, Weichangan Katarlıq alıqışkı məhsulatları var. Yemeklik arqalıq ilmi usulda quvvət toluqlamaqçı bolsanız, konu marka Kanfuyan'la tanlan. Kanfuyan şirkətinin hər qaysı vilayət nahiyə şəhərlərdə əməli dükünü var. Xoş xəbər, aldın telefon qılğan 10 xəridə Goşu, Lingzhi, Antang Rangusu, Diki Kalsidin birini setib alsa birini sovğat qılış, alayda etibardan bəhrəman boludu. Konu xəridə, yeni xəridə başlap dükanğa gəlsə mükafat verilidu. Məsələ soraş qızıq liniya telefonu 400-666-1185. İşçilik quvvət toluqlaş məhsulatı setib alaydısanız, Kanfuyan'ı tanlan. Sizin və ailənizdəki nin sağlamlığını uzaq müddət qoğdaydı. Kanfuya şirketi Önervan Roy'da 23 yıl çantırıp, Beijing Dongfang Beyli ozuqlık tətkiqat oranı bilen birlikte Alıqat, Cuhargöl, Ponusurqi, Cigan, Şakakol, Palmerzi Katarlıq köpkıl doğruluk ısımlıkını ilmi nisbet tanışıp, hem yemeklik hem doğru kılınığa məhsulat Jinmojin, Guşu işlep çıkardı. Bu məhsulat közünü rahat kılıdı. Közünü köp işildirgan, közünü asırışkı ihtiyacılık dostlağı maskeledi. Jinmojin'a Guşu koşulsa işki kuvvet arkalık taşkı kuvvet doluqlap közünüzü asıraydı. Kanfuya şirketinin Fulpinzi, Weichangan Katarlıq alıqışlık məhsulatları var. Yemeklik arqalıq ilmi usulda quvvət toluqlamaqçı bolsanız, konu marka Kanfuyan'la tanlan. Kanfuyan şirketinin hər qaysı vilayət nahiyə şəhərlərdə əməli dükünü var. Xoş xəbər, aldın telefon qılğan 10 xəridə Goşu, Lingzhi, Antang Rangusu, Diki Kalsidin birini setib alsa birini sovğat qılış, alayda etibardan bəhrəman boludu. Konu xəridə, yeni xəridə başlap dükanğa gəlsə mükafat verilidu. Məsələ soraş qızıq liniya telefonu 400-666-1185. İşçilik quvvət toluqlaş məhsulatı setib alaydısanız, Kanfuyan'ı tanlan. Sizin və ailənizdəki sağlamlığını uzak müddet qoğdaydı. Kanfuya şirketi Önervan Roy'da 23 yıl çantırıp Beijing Dongfang Beyli Ozuqlıq Tetkikat Ornı bilen birlikte Alıqat, Cuhargöl, Ponusurki, Ciğan, Şakakol, Palın Merzi Katarlıq köp kıl doğruluk ısımlıkını ilmi nispet tanışıp hem yemeklik hem doğru kılınlığa mahsulat Jinmojin, Guşu işlep çıkardı. Bu mahsulat közünü rahat kılıdı. Közünü köp işildirgan, közünü asırışkı ihtiyacılık dostlağı maskeledi. Jinmojin'a Guşu koşulsa işki kuvvet arkalık taşkı kuvvet doluqlap közünüzü asıraydı. Kanfuya şirketinin Fupinzi, Weichangan Katarlıq alıqışlı mahsulatları var. Yemeklik arkalık ilmi usulü kuvvet doluqlamakçı bolsanız, konu marka Kanfuyan'la tanılan. Kanfuyan şirketinin her kaysa vilayet nahiye şehirlerde emeli dükkanı var. Hoş haber, aldın telefon kılgan 10 heride Goşu, Lingzhi, Entang, Rangusu, Diki Kalsi'din birini setivasa birini soğukat kılış alaydı itibarını behriman boludu. Konu heride yeni heride başlap dükkanı gelse mukabat veriludu. Mesle soraş kızıklığına telefonu 400-666-1185. Şençilik kuvvet doluqlaş mahsulatı setivalaydısanız Kanfuyan'ı tanılan. Sizden ve ailenizdikilerin sağlamlığını uzak müddet koğdaydı.
2: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirike Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirike otkır hal egiz qabət binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köğününüzdik rəkiştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjang Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Eydan orullaştırması elalaştırılıp, beyxatar işlep çıkırışını baş kuruş, tızgılleş maskademde emeliyleştirilip, ölçemleşken, akıllaşkan bakmaçılık bazısı san süpetke kapaletlik kılıngan halda kurup çıkılıdı.
1: Türde kent kolektif emkarlık kooperatif koşulgan yezgilik karhansı emkarlık ticaret endis kolnulgan bulup kent kolektifi meydan bilen teminlep her yili tüven çeki kapalatlıklangan paydağı erişir. Paydini kent içindeki yollarını remont kılış, yaşangan nüktünüş, okuşku yerden beriş katarlı amvi menfaat işlerine işletildi. Bu tür diyene uzak müddetlik işe uğurluşuş iş oranının yigirmesi tesis kılınıp, tüven kapalıtlık ailler ve namuratlıktan kurtuluruş bu içi közütüp ölçeş ailleri aldın uğurlaştırılıp, bütün bazarda tarqaq bir kılıbatkan 1736 tüyünün sütü bir tutaş seyti verilinip, bakmışlık teknikisi bu içi terbiyeleş daimlik kanat yaydırıldı.
0: Çorukul Basri Karatöp'e kendi partiye baş yaçayıksının şocesi Liu Jianfu mundaq dedi. İlgiri kentte pekat kala koy bekip, deslepki mehsulatlarını zitip, hiç kançı pul tapalmağaçka kentinin kollektif kirimi izcil aşmağan idi. Töğü bakmıcılık meydani makallaşkandın giyin, bunu kentinin halk durmuşunu yakşılaşka işiltimiz. Şunun bilen bile, kent ahalılarını yakın etrapta işleşki kubul kılıp, tarqaq ahalılarının töğü sütünü bir tutaş zitip aldı. Köpçilik, Әмді ялғыз іш қылмайдыған болды. Кәсіп тарақияты ұзақ мүддетлік капалетке еке болды.
1: Түріп үткендің кейін әнәневи тарқақ бекіш әндейісінің орынғы мәркәзіләштіріп, өлчәнләштірілген бекіш дәстіліп, тәбі отлақты чару бекіш бесімі енеклетіліп, теріқчілік, бақмычылык айланма қылынған ешіл бақмычылык әндейісі шәкілләндірілді. Шуның білән білі түрінің давамлашма тижарати вә кәсіплішіш тәрәқи қылышы Qattıq detal terki bilen təminlənib, kənd dərclik özgüç kəsiblərinin uzaq önümlük tərəqiyyatı ilgirə sürülüdü.
0: Çorgul Pazarlıq Partiya Komitetinin əsası Muamin Pazar Başlıqı Canciye mundaq dedi. Bu türdə məvqə Qaratöpə kəndinin baxmıcılıqdiki kəmtüklikəgə qoyulub, kəsib qurulması təngşilib, kənd bilen karxana birləşib, xuruş əndisi orqılıq həm Kent kollektif iqtisadi zor aytılıp, tögü bakmıcılıkı kəsbinin qoşulma qimmeti aşırılıdı. Həm, bütün bazardaki tögü bakmıcılıkı o illerinin kirimini aşırışqa törtkü bulunuldu. Kenki qadamda biz texnika, setiş yollarığa kabalatla qilishni sicil yaxşı işləp, tögü kəsbini ammının beyişiğa törtkü buludugan özgüce tövrik kəsbke aylandırımız.

0: Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklık temperatorluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlik de çinikseniz. Siyapet salı da dost bradarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneksiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-3-16. Bir gayri şermu köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirke Tianshan birinci numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan birinci numarlıq turalgısirke otkır hal egiz qabat binalarda əmmi ailinin küllikke 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltırıq rayondan öy setiliş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu Açlıqını Ticəkdə Monolarını Əskərtdirdi
2: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam uzuqlana ili Tamakni pak izleyip, eşip kalan bulsa elavala ili
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
2: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançalik vaqt ketidu?
3: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat.

0: Östrich texnikasini beyitdik.
1: Sort yetiştiriş kar kulacı yığınlık yaratış emez. Belki kesipteki kıyın meselelerge bir vasıtı yüzlünüş. Bu Li Shuyan izcil emel kılıp kilovatkan idi.
0: 20. əsrinin 90-cı yıllarda dövlət işçidiki qısmen ölkələrdə kevəz qozu qorti kən küləmdə tarqılıb, paxta hosuli tezlikdə ozayıb kətdi. Çət əlinin ziyanda şaşaratqa taqabıl duralaydıqan kevəz sortlarını uğrullaşdırışı aldı da, Li Shuyan batırlıq bilən can elan qıldı. Köp yıl ötkəlgi hocum qılış arqılıq, Shinlongmian birinci numur meydanğa kelip, Şinjandaki geni yötkelgen ziyandaş hasaratqa taqabıl turalaydıgan tonji kevez sortu bulup kaldı. Keng kölemde işiltilgenden keyin oz qortining ziyini hal qilinib, dehqançılık dorularını işiltiş zor derecede azaytılıp, paxtikarlarının terikçilik tennarıq tövelletilip, hasarat ziyini tüpeylidin osul kemiyip ketiş xavip qatari mənbədin tügütildi.
1: Şinjan'da igirişki bab kilidigan yukur talalıq yipki məxsus işiltidigan otra uzun talalıq kivəz sort kəmçil buluş tək kəmtiklik qarta Li Shuyan başlamçılıq bilən Şinjan'daki tunci otra uzun talalıq kivəz sorti Şinlu Jong 9-cu numarını talab yetiştirib paktının süpət qorulmasına tənzəşni aşkuşluq yadroluq texnik bilən təminlidi. Şinjan'da kivazını maşınlaştırıp terişini kent külümde umumlaştırıştığın aşkışlık peydede uyana başlamçılık bilen Şinjan'daki tunci maşında yığvelinğen kivaz sorti Yuanmian 11. numarını yetiştirip çıkıp maşında yığvelinğen paxta soli ve süpitinin xorişini körnerlik tüvelletti.
0: Yeni sort Yuanmian 8. numarına kollektifinin 10 netçi yıllık yürek kıyını singen. Bu bösüş karakterlik sort Kanda yerige maskeledigan, muqim hosul beredigan, maşinada yigivelişke maskeledigan bolupli kalmay, yani sargıyıp soluşuş kesilige taqabıl turuş. Kevaz qoz qortiga taqabıl turuş. Pərviş qilish asan boluş qatarlıq alahiydiliklerge ege bolup, baldur pişiş, yuqru hosulluq boluş, ala süpətlik boluş. Naçar şaraitqa taqabıl turuş. Maşinada yigiveliş xüsusiyetini mas östürüş əqiqi işqə aşırıldı. 2023-cü yılı bu sort 5 milyon yuan bahada Şinjan'daki işki uruq işləp çıxırış karxanasına ötünüp berilip, hər bir tal yaxşı uruq təcrübə xanadın işləp çıxırış liniyəsigi toşulup, ən axırda kən kətkən kevəzlikke yetküzildi.
1: Sort yetiştiruvatqınıqa 40 yılgı yıqın bulğan Li Shuyan kollektifini itəkləb kəsb ihtiyacına qandırdıqan köpkıl tipteki kivaz sortının 23'ünü tallab yetiştirdi. Köpkıl sort Şinjan'daki boşluğunu doldurdu. Tallab yetiştirilgen sort umumlaştırılgan külem cemi 40 milyon modun artıq bulup 13 milyar yuan iqtisadi ünüm yarattı.
0: Bugünkü künde 60 yaştan aşkan Li Shuyan yanala bir tal yaxşı uruq üçün çepip görmekte. O sort yetiştirip de kalmay, yana nurgun vaxtını ilmi tedbir belgeleş ve pen texnika mulazimidegi sarıp kılıp, hem paxtçılık kesip ötkülünü ilgiledi, hem tütün küçübeden pen umumlaştırış okuşluğunu tüzüp, işlep çıkırışka yetekçilik kıldı.
1: Li Shuyan mundaq dedi. Sort yetiştirişinin çeki yok, udul yol teğmi yok, tecrübeni hakiki türde etizde ilip barğandıla, ondan Ammini nepki eriştirdiğin neticelerini yaratkıl buludu.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 2026 yılı cemiyetinin kespi oğrularına aşkarı hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekliş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik katarlı hizmetler bilen çoğulunuşku irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radio Televiziya Stansiyası'nın slow shooting abonçları

0: چیت شن چردپ قبلاش دایرسی نبکی ایریشش دایرس کن بولغان برترکم خلق نبیت گزش قرلشلر نی بلالاب یلغا قیدق. جیلین اولکس بلن شینجان آلتای ولایتی قرمز اقتصادی همکارلک نی سجل زورایتی. برچ ناحیاسی قوم جک پلن قارت ایلش استراحت رایوندا چانبایشان تیغی آلتای تیغی قرمز تنرکتی عملی مشق باس قرلشی آخرک باسکش کردی. Bu Jilinning Xinjiang nishonlik yordam berishda bir qitimda eng ko'p mablag' solgan turi bo'lib 110 million yuan mablag' solinadi. Qurilish ko'lami 10 ming kvadrat metrga yaqin. Kasbiy qarmiz tanarkida mashqi, musobaqa kapalti, yotoq, yig'in ishlari, fiziklik davolash bir gavda qilingan. Borchi nahiyalik madaniyat va sayohat universal qonun ijro qilish cho'ng atirtining muavin boshlig'i Zhou Yanjiang mundoq dedi. Jekpilin qar teylish meydanığı tayınıp, kəsbi tənərkəçi, deyirnir, yaşlar özmürlər qar teylish həvəskarları əməli məşq kursu açımız. Qarımız tənərkidi musabıqları kapaldı və yığın mühakimə pahaliyyətlərini ötküzüşünü üstümüz qalımız. Borcı nahiyəsidiki Konu Pırıstan tarixi mədəniyyətlik koçı rayonunu özgərtib, dərəcəsini östürüş, Şincanı yardan veriş türü muqim alğı sürüldü. Qızıl xatır sarayını kengaytish, tarixi ko'chalarni asliga keltirish, shahar ma'muriyati yurishlik aslahalarining darajasini o'stirish, daryo bo'yi muhitini tuzash, madaniyat sayohat belgilarini mukammallashtirish qatorliqlar nuqtaliq yo'lga qo'yilib, ko'cha rayonidagi amma tijoratchilarning ishlab chiqarish, turmush sifati va rayonning madaniyat sayohat sig'dirishchanligi umumiylik yuqori ko'tariladi. Jilindan Shenjangga yordamga kelgan kadr Borchi nahiyalik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi muavin hokim Zhang Yaoyu mundaq dedi. Ko'cha rayonining sifatini maydon saroy darajasini o'stirish orqali madaniyat tomirini cho'nqir qezib, Borchining o'zgacha madaniyat sayohat nom kartasini jilolantiramiz.
1: Stansimiz xabari Yaqinqi mazgilda Avtonom rayonidagi nurg'un joyda uruqluq saykovsi pishish parvish qilishning oshqushluq mazgiliga kirdi. Bu mazgilda etizda o't o'tash, etizni o'g'itlab yerni kuchlantirish qatorliq etiz parvishni qanot yaydirishga to'g'ri keladi. Dehqonlar qo'y podlarini boshlab etizda o't o'tib o'g'itlash mashg'ulotini qanot yaydirib, etizlarda tannarxni tövvallatib unumni oshirish dehqonchilik bilan chorvachilikdan tang foyda elishni ishqa shurdi. Manas nohiyasining suv sotgan kesi Minma ekologik kentidagi say kavisi o'stirish bazasida uruqliq say kavisi pishishning oshqushliq mazgiliga kirib, post qetishib shakliga kirdi. Chorvachi Nurbo'lat To'xta Өйдіке 200 нәч қойны сәй қауысы етізіға едап беріп бақты. Бір нәч күннің кен етізіге қалдық епірмақ, от жөп бә артық қауы майысларыны қой паатлары пақ-пақыз ептіг әпті. Пішқан ұрықлық сәй қауылары етізі толық қалды. Нұрболат тоқта мұхберіғы мұндақ деді. Әгер сәй қауысы етізі болмыса, қотандығы қойларға ем берішке 4-5 миллион артық шығын қылған болаттым. Бұл сәй қауысы етізі 4-5 миллион ем қаша қыражетімні тежап қалды. Қой падларыны сәй қауысы етізіғі кіргізіп яйледіш, әқсіз от-оташ ішісі тәкіліп қылғанға барабар. Ұла етіздігі 90%-тін артық яуы от жөп бә емшақ пилеклеріні ем қаша қылып, көп қысым оташ вәзіпісіні орындайды. Ешіп қалған аз мұқтардығы ерек қаттық от жөп ғолырыны дейқалла адды адам күші білін от ұсылып олады. Сәйгауызы терған дейқан Чен Шиншын, бұныңдан сұрт қой падылыр қалдырған қығының, яны тәбей оғыт ішкерлігі, өз жайды етізгі қайтырғанда тұпырақ құрылмысын яқшылап, тұпырақның үнімдарлықыны ашырғылы болады білдіріп ұндақ деді. Қой қығы етізді қалса, еріміз техімі мұнбәт болады. Келергелі терған зыраатлар техімі яқшы өседі. Шынандак, Көктала шәрі Вейқу базырдыке ұрықтық сәйкауысы теріш басыда, бұй ердке қойларымы етізді от-оташ бә оғытлаш білін алдыраш болды. Қой падларының ярдымыда сәйкауысы яқшы өсіплі қалмай, машинды еғвелішмі хейлі қолайлашды. Вейқу базырдыке сәйкауысы терған ВКВ мұндақ деді. Нәт жүз қойны етізліқым ғайдап келіп, майысларыны дәссет көздім. Майысларыны дәссігенде, қауларыны аптап қысылыш, күшлендірішкі пайдылық, Yana maşında yığılışqa qolaylıq yaratqılı boladı. Qoyla bir gündülü dəssəb çıngdap boladı. Andan 13 gün aptap qısalğandan kin yığıb alsaq boladı. Tonuşturulışça, qoy paadları dəssəb manğandan kin etizdiki paxbiyib ketken piləklər yetip yergi çaplışıp qalğaşqa maşında yıqqanda yezilik maşının zapçasları arısıq qısılıp qalmaydı kin. Bu maşını üskünlərinin yuqarı ünümlük məşğulat qılışıqı qolaylıq kin. Bu xil qoy padlar arqılıq dehqançılıqqa yardım beriş yeşil endisi həm adam küçə tənnarxını zor dərəcədə tejaydı ekan. Həm etizni oğutlab yerini küçləndirib etizning ekologik mohiyyətini yaxşılaydı ekan.
0: Stansımız xəbri. Qulcı nahiyəlik təminat soğudu kooperatibi yezgilik məhsulatlarını işləb çıxırış, setiş, bütün kəsb zəncirini pahalı bərpa qılıb, muqim təminləş, xalq durmuşuğa nəb yetküzüşkə küşəb, yezgəntlərini omumizlik gülləndürüşkə küş qoşdi. İli, cin yav, əynək buyumları, çəklik şirkti, aşxanasının xizmətçiləri ətdigəndilə, Qulcı nahiyelik təminat soğudu kooperatibi Nongfu Shenshang ambarda saxlaş, təqsimləb yetküzüş mərkizlikler əkilib bərgən türlük yezilik qoşumcu məhsulatlarını tapşırı aldı. Təminat soğudu kooperatibi 1 milyon yöndən artıq məbləq silib, yeni məhsulatlarını doğruda aşqarı setiviliş, təqsimləb yetküzüş akıl başqırış sistemisini işqi kiriştürüb, yezilik məhsulatlarının bütün cəriyanını rəqəmləşdürüb, mənbəsini sürüştürüb, başqırışını işqa şurdi. İli Jing Yao Aynak Buyumları Çəklik Şirkətinin məsuli Li Pan Pan mındaq dedi. Nongfu Shenshang ambarda saqlaş, təqsimləb yetküzüş mərkizi bilən həmkarlaşqandan kin, şu günü əpçidə zakaz düşürsək, ətsə ətigəndilə bizgi yetküzüb berdi. Köktatları yeni, bahasımı aşkara, bunun da vaqt və küçümüz tejilib qaldıkən. Qulcınahiyelik təminat soğudu kooperatibi Nongfu Shenshang ambarda saqlaş, təqsimləb yetküzüş mərkizi qurulğandan buyan, işki cəhətdə teyirikçilik kooperatibi, teyirikçilik çoğun ayılları bilən birliş pərkətlinib, taşqi cəhətdə organ, idarə, məktəb, karxana aşqalları, həm də soğuda saray, talla bazarlar bilən udullaşıb, zakazlıq teyirikçilikini yolu qoyub, yezgilik məhsulatlarını setiş yollarını ravallaşdırdı. Qulcı nahiye əsirik deyqan Fən Yenci mındaq dedi. Hər ili 1000 tonnadan artıq yan yo, səvzə, bəsəy deyirimiz. Bunun 20-dən köpürəkini Nongfu Shenshang ambarda saxlaş, təqsimləb yetküzüş mərkəzigi təmiləyimiz. Yil 5-də bu mərkəz bilən zakaz imzaldıq. Biz bəqət teyirikçilik işlərini yaxşı qılsaqla, başqa işlərdən qəm qılmasaq mı boludu? Növətdə Qulcı nahiyelik təminat soğudu kooperatibi teyirikçilik, pişiqlaş, ambarda saxlaş, təqsimləb yetküzüş, setiş bir gəvdələşkən bütün zəncirlik ticaret əndiyisini tədirci bərpa qılıb, işki cəhətdə sallıq məlumatlarını statistiki qılış, pişiqlab tallaş, təqsimləb yetküzüş ticareti qatarlıq məxsus bən qruplarını təsis qılıb, süpət təkşürüş, rəqəmlik yürüşdürüş, asıraş qatarlıq mülazimətlərini yürüşləşdirib, yezgilik məhsulatlarını etizdən tamaq üstülü geçib olğan bütün kəsb zənciri yeb qalqısını şəkilləndirdi. Qulcı nahiyelik təminat soğudu kooperatibi Nongfu Shenshang ambarda saxlaş təqsimləb yetküzüş mərkizinin baş direktori Xuy Yanliang mındaq dedi. Hazır yıllık məhsulat setiş qimmetimizni 15 milyon yöndin, torda vasıtılıq setiş somimizni 12 milyon yöndin aşırdıq. Hem de her ili öz cayımızdaki dehqallarının 1300 tonnadan artıq yan yo, bəsəy qatarlıq yezgilik məhsulatlarını setişiqi küş qoşduq.
1: Stansımız xəbri. 2026-cı ili köz pəslilik yeyən oqış məvsumu başlandı. Abdonim rayonudaki hər qaysı otturub başlanğıç məktəblə köp qıl şəkildə oqış başlaş tuncu dərsini yaxşı ötüb, oquqçularını dövlət muhabbetini çoğunqır yıldız tartqızışqa özb yetiliş küçü qobul qılışıqı yetəklidi. Ürümçi şəhərlik 53-cü başlanğıç məktəb pən texnikidə yenilik yaradıb, əql parasat arqılıq yen musabını başlab, səbi qəliblərinin kəlgüsü arzusunu işqa şuruşçıqı asas silişini baş teyimi qılıb, oqış başlaş tuncu dərsini qanat yaydırdı. Aqıl maşini adam, maşini it, hər qaysı sınıplarına kirib, sabaqdaşlar bilən yakın arlıq dən törtgü bulub, çökmü şəkildiki sünni əql boyca pənni umumlaşdırış təsiratı elib gəldi. İşkənciliknin oquqısı Jin Yongji mındaq dedi. Adatta ders kallarda muallimning sözligini anglaytdik, kitap görettik. Maşina adam ders kanı kırvidi, ders kanı tekimi mänlik bilindi, dikkatimni tekimi yigalaydikken men. Morina ahilik otur mektep uzun sefer ruhini avic aldırıp, bexatarlik müdafiyeliğin yasını mustahkemlep, minnettarlık hissiyatını daim kalıpki pükişini baş temi kılıp, kızıl terbiye, bexatarlik terbiyesi ve minnettarlık terbiyesini organik yoğurup, mektepteki okuğuşlarga tarihi çoğunkurluğa, ediye çoğunkurluğa ige bir kitimlik okuş başlaş tüncü dersini ötti. Toluk otur işkin çildiğinin okuğusu Muradıl Muttalip mındak dedi. Bu yıl Kızıl Armiya uzun sefer galibisinin 90 yıllığı. Muallim bizge Kızıl Armiya'nın karlıq dağdın halkış, otlaqtın öt şikayesini sözlep berdi. Bugünkü bəxtlik durmuş şaqiqatdan asan kolu gelmeyen, uzun sefer o yığı varsız kılıp ve onu cari kıldırıp, qiyinçiliqtin korkmayı qeytirqinip, öginip, bu bir avlat kişilerge mensup uzun sefer yolunu yaxşı basımız. Çıran Akiyasıdki Nurgun Mektep, okuş başlaş tüncü dersini Cengvar Östen Xatir Sarıyı'ı təsiz kılıp, çökmüş şekildeki okutuş arqılıq, cabbağı çıdap küreş kılıdgan Cengvar Östen Ruhini evlat mı evlat davamlaştırdı. Çıran Akiyelik birinci başlangıç mektepnin okuğusu Muzire Ömercan Mundaq dedi. Ejdatlarımızın boz yer içip Östen çepiştiki cabbasını yakın arlıqtın ilgiledim. Okuş başlanğan ki bu alaydı tüncü dərs beni çoğunkuru hayacallandırdı. Yen okuş mevsumu başlanış peytidə, Nurgun Cahitki otur başlangıç mektəblə əmgək əməliyeti, sağlamlıq tərbiyəsi, ən-ənvi mədəniyyətini yez qılışını, okuş başlaş tüncü dərsi qısındırıb, okuqışlarını yaxşı öğünüş və turmuş adeti yetildiriş ki təklidi. Kumul Şəhərlik 5-ci başlangıç mektəb 1-ci illiqinin okuqısı Çi Cünfən mındaq dedi. Bunun enkin dersini köğün koyup anlayman, dadıl kol götürmen, tapşırıqını əstayl işleymen, ədəblik bulup, qaydigi boysunup, sabahtaşlar bilen dostlarını ötüp, öz ara yardan bermen.
0: Stansımız Xavri. Abdınım rayonun 2026 yıllık yemeklik bihaterliki, təşviqat əbdiliki, asasi meydan pahaliyeti 8. ayının 30-31 günleri Qorlu şehirde ötküzüldü. Şincan'ın ərqayç çaylarda yemeklik bihaterlik boyunca pənni umumlaştırış və xalqı qolaylıq yaratış mülazimət pahaliyeti bir ay ötküzüldü. Pahaliyet meydanda qızıqarlıq aylanma təxsə, yemeklik bihaterlik bilimleri boyunca zihin sınaş, ötkəldin ötüş qatarlıq həm türtkə halqlar təsis qılınıp, köpçülüknün yemeklik bihaterlik əməli bilimlerini tez çünüşüge yardan berildi. Nurgun Qorlu şehri ahalisi özü setip alğan köktat meyve, yezgilik qoşumcu məhsulatlarını siz körisdən mən təkşürəy temisiriki xalqı qolay tez təkşürüş rayonuğa apırıp, dehqançılıq doğrusu qaldıqı bar yoxluqını təkşürdü. Nəx meydanğa baralmağan şehri ahalları əpçi arqılıq təkşürüşkü yollab, nəticisini təkşürsü boludu. Qorlu şehri ahalisi yüy xaudun mındaq dedi. Soda saray talla bazardan setip alğan yemeklik materiali, yemeklikten hatırcan bolalmay ve işin əpsi de tekşürsek, bu türküm yemeklik materiali yemekliknin layaqatlik yağı əməslikini körüstüp erdiken ve kolaylıqken. Pahaliyet meydanında Abdınım rayonunun yemeklik bihaterlikini bütün zancirlik nazaret kiliş, başkuruş hizmeti ünümi, merkezlik namayan kılındı. Bayınqılın oblastının mekteplerde yemeklik bihaterlikini ortak düzeş, ortak tonuş xitapnamisi. Doğruda setilirilgan yemek işmekinin bihaterliki boyunca belgilimigi uygun ticaret kiliş əhdinamisi mas qadamda elan kılındı. Hem de yemeklik bihaterliki bidayılıq mulazimeti koşuğuna kuruldu. Bayınqılın oblasti akıl nazaret kiliş, başkuruş sistemi sığı tayınıp, təvəlikdiki nəçimən yemeklik ticareti asasi gəvdilerini torda udulluq nazaret kiliş başkuruşuna əməlgə aşurdi. 4075 yemeklik ticareti asasi gəvdisini alaq toru bilən AI birləşdirilgən akıl nazaret kiliş başkuruş sistemi sığı kirgüzüb, yemeklik bihaterliki yoşırın xəvpini başkuruş tizgilləş və məxsus tüzəşni küçəytiş arqılıq yemeklik bihaterlikini tüzəş ünümünü yuqır götürdü. Bu yıllık təşviqat əbdilikim əzgili de Şincan'ın ərqa işçileri yemeklik bir xətərliki boyunca pənni umumlaştırış yürüşlük savatlarını yeza, məktəb, məhəllə, soda saray, talla bazar, koç koylarığı yetkizüş faaliyetini arq-arqıdan ötküzüp, siz görüstən mən təkşürəy, əmimiz tən təkşürəyli teymisidiki xalqı qolay mülazimətini daimli qanat yedirib, yeməklik bir xətərlikini bütün zəncirlik nazarət qiliş başqırışını yanımı küçəydirdi. Abdınım rayılıq bazar nazarət qiliş başqırış idarisi yeməklik maslaşdırış başqarımısının muavin başlıqı tan mın mın mındaqdiri. Төтті ән қаттық бұлыш тәліпіне чонқыр ұзжылаштырып, өкімет етекшілі қылыдыған, қархана тәләпчан болыдыған, жәмиет қатнышыдыған ортақ түзәш әндейісі бәр пақылымыз.
1: Станысымыз қабірі. Джонгу стеймалчылар жәмиеті етекшілі қылған, Джонгу стеймалчылар журналы тәхрираты мәс ол болып өткізген Сағлам айлы доғыры сандуғы пәнні омымлаштырыш амыви мәнпә тәркетінің 2026 жылық мәмлекетлік сәпірі тұнжы бекет пағалиеті түнігін үрімчеді башланды. Яз ақырлышып көз кірген, яны келіп оқыш башланған хазырғы мәзгіл айлыда сағламлықны қолдашының ашқышлық мәзгілі. Sağlamlıq boyunca pənni umumlaşdırış kəsbi lektorları, ailədə daimlik doğrularını ilmi saxlaş, doğrunu muvafiq səpləş, bexətlər işlətiş, saxlaş müddəti toşqan doğrularını ölçəmlik bərtərəf qılış qatarlıq, əməli qolunduğun bilimlərini çördəb pənni umumlaşdırış leksiyası sözlədi. Həm də pənni umumlaşdırış sual-cavab fəaliyyəti, mükafatlıq çək tartış fəaliyyəti, sağlamlıq oyunu qatarlıq çökmə həm türtki halqılarını təsis qılıb, doğru işiltiş kəsbi bilimlərgi qızqarlıq sınaqlarını sındırıb, ammının ailədə doğrunu bexətlər işiltişki əhmiyyət beriş dərəcəsi və doğrunu ilmi işiltiş səviyyəsini östürdü. Ürümçi şəhəri alisi Li Yingxia mındaq dedi. Doğru sandıqını qandaq ilmi rətləş, saqlaşını tazı bilib getməkdim. Pənni umumlaşdırış leksiyasını anılqanın gən, ailədə doğru saqlaş bilimlərini bilib aldım. Sağlam ailə doğru sandıqı pənni umumlaşdırış amıvi mənbə tərkidi 2025-ci ili məmləkət boyunca başlanıb, hazırca Chongqing, Hangzhou, Nanjing qatarlıq şəhərlər pənni umumlaşdırış nəq meydan fəaliyyətini köp qıl şəkildə qanat yaydırıb, ailədə doğruni ilmi işiltiş ilgəsini kən tarqatdı. Shijia Zhuang, Yeling doğrugərlik payçəklik şirkətinin Şincanda məhsulat kengəyitişki məsul direktori, Jan Hongqing mındaq dedi. Adətdə nurgun ailə ünümlük müddət tutuşqan doğrularını vaxtıda bir tərəf qılmaydı. Bəzilər hətta doğrunu xalığınca arılaşdırıb işildidi. Bu ailə əzalarının sağlamlıqına nisbətən zor yoşurun xəyib. Bu qitimliq fəaliyyət arqılıq doğrunu ilmi işiltiş bilimlərini texmi köp ailəgi kirgizüşünü ümit qılımız.
0: Stansımız xəvri. Алтай шәһәрде бекылган бу елгы экологиялык тунҗи төркемдәге Гуанхы 1нче номер музлык кыскыч бакысы якында базарга селенди. Алтай шәһәре Җинъян су җанлыклары бакмычылык чаклык мәсъулият şirketенең бакмычылык базасында хезмәтчеләр кыскыч бакы кафасларын тәртиплек орынлаштырып, торны йеп кыскыч бакы тутып, айырып сәвәткә качылап атты. Кепи көк, корысы ак Jallıq, muzlıq qısqışbaqıları bəs-bəsdə sudan çıxdı. Onlarının danısı yoğan bulub, öz şəhvali kişini xuşal qıladdı. Şirkət məsuli Liu Yang muxbırğımında axtıdı. Bu yıl qısqışbaqıdan 30 tonna ətrapıda osil elişini, qımıtının təxminən 2 milyon yuan buluşunu mölçərildik. Növətə muqim setiş yolumuz var. Ала сүпәтлік өзіш мұхиді вә ілмі бейқиш, пәрвиш қиліш Алтай мұзлық қысқышпақысыны әла сүпәтлік қиліп етіштірді. Ананыби дария қысқышпақысы бейқиш қиселеш тұрғанда, бұ жайда пүткіл жарянда мұзлықтікі ерген суда тәби бейқиш әндейесі қолынылды. Су районы пакіз, бұлғанмыған, суының температурасы муапық болғашқа бекілған мұзлық қысқышпақысының ет чын, юмшақ, тәмі яқшы болып, базарда пәріқләндіріш дәрежесі вә рекабет күші сізіл ашты. Хунәлік сетіуліш содігірі Шау Джен мұндақтыды. Бұ ерінің су сүпті бір қадар яқшы болғашқа қысқышпақының тәмімі яқшы, әммейлән сүптіні етірап қылыды. Yakın kıyılardan buyan Altay şehri mevkani ala süpetlik ekologiya baylıqı evzellikige koyup, özgeçe suvcallıkları bakmıcılıkını sıcılık küçe etti. Növete şehir boyucu bakmıcılık su rayonu 88 bin moğı yetti. Bunun içinde kıskışbakı bakmıcılık kölümü 31 bin 500 moğını ilgiledi. Bu yıl

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 1. günü, Seyşembe.
2: Avval havar ayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçeden ət günüz gece Şimali Şincan'ın qarbi Tarbağatay bulaydı, Altay bulaydı, Karmay şəhri, Şeyhanzi şəhri qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
1: Ürüm şəhirde bugün keçeden ət gündüz gece hava bulutluq bulup, tövən temperatura 17 Celsiya gradus, yukarı temperatura 21 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimki programımızın azası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Yeni ideya arqılıq, yeni musabiqi yetekçilik kılaylı sayıbimizde devlet karxallarını küçeytiş.
2: 12 Nurgun Cay'da uruqluq, saykabısı, pişiş, pərbiş kılıçının aşkışlıq məzgilige kirdi. Bu məzgilde 7-di ot otaş, 7-di oğutlap yerini küşləndürüş qatarlıq, 7-di pərbişini qanat yaydırışı doğru kilidu. Dikkalla koy pahadlarını başlayıp etizde ot otap oğutlaş meşgulatını kanat yedirip etizlerde tenlerini tövbeletip ünümünü aşırış, dikkancılık bilen çarvıçlıktan ten payda ilişini şıkaşırdı. Manas nahiyasının su satkan yesi, Minma Ekoloidi kentdeki say kavusu östürüş bazısı da. Uruqluq say kavusu pişinin aşkışlıq mezgiliği kırıp post yetişip şekilge kırdı. Çarvıcı Nurbolat Tohta, öydeki işgüzneç koyunu saykavısı etizliğe edip yerip baktı. Bir neç gününken etizliğe kaldık yopurmak, ot cöp ve artık kavu mayıslarını koypağıtları pak pakız yap tüketti. Pişkan uruqluq saykavıları etizli toluk kaldı. Nurbulat Tohta muhbir gımındak dedi. Eğer saykavısı etizli bulmasa, kotandaki koylarına yem berişke 4-5 milyon artık çıkım kılgan bulattım. Bu saykavısı etizli 4-5 milyon yem xerçe kıracetimine tecap kaldı. Koy pahadlarını saykavısı etizli kırgızıp yayladış, haksız ot-otaş işçisi təklif kılganı beraber. Ula etizdeki 90%'ın artık yavu otcub ve yumuşak pileklerini yem xerçe kılıp köp kısım otaş vəzibisini orundaydı. Eşip kalan az miktardaki yerik katlık ot cüp oğullarını dekalla addi adem küçü bilen ot ısılıp oludu. Saykavısı tergan dekkan Çın Şinşin, bunundan sırt koy pahadları kaldırgan kığının yani tabi oğut işkerliği, öz cahide etizgi kaytırganda tuprak kurulmasını yakışlap tuprakının ünümdarlıqını aşırıqılı buluduğalıqını bildirip ındak dedi. Koy kığı etizli kalsa yerimiz tekimi münbet buludu. Kiler yeri tergan ziraatlar tekimi yakışı ösüdü. Şunandak Köktala şəhri Veyqo bazırdaki uruqluq saykavısı teriş bazıda bu yerdeki koylarımı etizde ot-otlaş ve oğutlaş bilen aldıraş boldı. Koy pahadlarının yardımı da saykavısı yaxşı ösüplü kalmay, maşında yeğibilişimi xeyli kolaylaştı. Veyqo bazırdaki saykavısı tergan VKV mındaq dedi. Neçüz koyunu etizliğim gaydap gelip mayıslarını dessat közdüm. Mayıslarını dessigende kavularını aptap kısiliş, küşlendirişki paydılık. Yine maşinde yeğilişki kolaylık yaratkılı buludu. Koyla bir gündülü dessap çındap buludu. Andan 13 gün aptap kısalgan ingin yeğivalsak buludu. Tonuşturuluşça, koy pahadları dessap mangan ingin etizliki pahbiyip getken pilekler yetip yergi çaplışıp kalgaşka maşinde yıkkanda yezilik maşinin zapçasları arsızı kısılıp kalmaydıken. Bu maşini üskünlerinin yukarı önümlük meşgulat kılışıgı kolaylıkken. Bu kıl koy pahadlar arkalık dekkancılıkı yardan beriş yeşil endiyesi hem adem küçü tenarkını zor derecede ticeydiken. Hem etizini oğutlap yerini küşlendirip etizinin ekoloidik muhiyetini yakışlaydıken.
1: Stansımız haberi. Olcı nahiyelik təminat soğudu kooperatifi yezgilik məhsulatlarını işləp çıxırış, setiş, bütün kəsb zəncirine pahalı bərpa qılıp, muqim təminləş, xalıq durmışıqı nəbiyyət küzüşkü küşəb, yezgəntlərini omumizlik gülləndürüşkü küş qoşdi. İli, Cinyao, Aynak Buyumları, Çeklik Şirketi, Aşhanasının hizmetçileri, etigen

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qidimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Yurtumdaki yenilikla sahipimizdə Wuhan bilən Bortla arasıdaki bir meydan yeşil mehir muhabbet yetküzüş küç ulaş faaliyeti toğrısıda toxtalımız.
2: Yüksülüvatqan Şincan sahipimizdə Şincanın adetten taşqırı yukarı besimlik elektri energiyası qol torunan ən yeni ilgirləş əhvalı toğrısıda toxtalımız.
1: Yarqın isim sahipimizde Pamir egizlikide çığın turup işlevatkan gharbi kısım planı pidaisi bilen tonuşumuz. Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılu Şirtin abonuçlar terminalı da mas kademde anlat oludu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlı kılıp oludu.
0: Xinjiang'daki yenilikler.
1: Sekizinci ayının 24. günü keşte Nakşı Usulluk Tiyatrı Bəxt Altın Poyizi 7. növbetlik memleketlik Asallıq Milletle Edebiyat Sənət Körükü'deki tiyatr numarı süpütü de Beijing 2. İyul Tiyatrı Xanısı da koyuldu. Bu tiyatrda Şincanlı otturduğun kesip ötkünüge 13 yıl bulan Xoten Yulun namlıq amevi mənpəət Aslı poizi sahne arka görünüşü kılınan bulup, poizdeki bazarının yezik kentlerini güllendirişke küç koşuş hikayesi bayan kılınan. Sahne sanatı arkalık Şincan'daki yezik kentlerinin özgürüşleri namayan kılınan. Bu aslı poiz, Cenubi Şincan'daki yezik kentler arasının kesip ötüp, yezik ilgilik mesulatlarını tağdın çıkarıp, tağ sırtıdaki dünyanı kentlerine elip kırgen bulup, Bu gezi kentlerini güllendiriş yoludaki canlıq görünüş. Körülmelerge Şincan'daki gezi kentlerinin cüşkün hayati küçünü his kıldırdı. Şundakla Şincan'ın nişallıq yardım veriş hizmetinin mol neticelerini namayan kıldı.
2: Təklimakana ayılınış ralli musabıqsi dünya boyuca 185'den artıq dövlət və rayondaki 7400 taratqo karxanısı həmdə aparat Abonçılarga musabıqı xəbərlərini davamlıq dəlcaydı yollab, Amerika Birləşmə Agentliqi, Yahoo xəbərləri, Fox xəbərləri qatarlıq xalqaradiki mıngdın artıq asasi iqim taratqılarının ulab tarqıtıb xəbər qilişiqi erişdi. Çət əldə aşkarlınış mıqtari 650 milyonqı yetib bütün dünyanı qaplıqan yoşurun körürmən 1 milyardın aşdı. Musabıqda mövqe Şincan'ın xalqırada birinci qatarda turduğan nişan bərpa qilishiga qoyulub, avtomobil, motosikli tənərkide körük qılınıb, dünyaya Jongo Dalı musabıqı avtomobilinin danlıq marki hikayesi bayan qılınıb, köp xil tılda dövlət halqıb, köp mənbəlik inçikləşkən xalqıralıq tarqtış əndisi işqa aşırılıb, təklimakanına ayliniş Danlıq Marksini dünyaya tonutuş, şundaqla Şincan'ın obrazı namayan kılıdığın muhim köznəkke ayılınıp, teximi köp kişini Şincan'ı düşünüş, Şincan'a keliş imkaniyetigi iki kaldı.
0: İx, anı vətən, siz merdanı çıllab, tan kuyaşini. Səhər cimcitikini oyuqatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlıqçılar, Çincan radyo televiziya stansi 2026 yili cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq xizmetlerle şuğulunuşki irada bağlıqan bolsunuz. Şincan radyo televiziya stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 xizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vaxtı 9. ayının 4. günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla Türk israf kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
1: Tamak ne ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamak ne pakız yap, eşip kalgan bulsa elav alaylı.
3: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ne, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla Türk israf kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 8000 çakırımlık yeşil mehir muhabbet yetkizüş boyunca bir meydan küçük ulaş, yani Wuhan bilen bortla arasındaki bizden Şincan'da bir tüp derekba ekologiya ormini amevi menfaat türü doğrusudu tohtulumuz. 8. ayının 23. günü Wuhan Jiangnan Menge Keselikleri Doktorhanasının başlığı Wang Jin yan telefonda sın arqılıq 8000 çaqırım yiraqlıqtaki yakın dosti Huyi Hua bilen osul şatlıqdan tan bahriman bolgach intayin tatlıq yana sal çüçümel siz 3 yıl ilgiri mas'ul bolup parvish qılğan taş almı darıxı bu yıl mevige kirdi dedi. Ekrandaki mol usulluk taş alma bağıtısı karab Huyi Hua çeksiz söyünüp çehirin bəxt külüksü cilvelengen halda. Huddi özümü darak astıda turup meyve üzüvat kandak bortlarda hizmet kılgan güzel çağlarını əsledi.
1: Jongo'nun 20'den köprakını halkıgan bu meydan yeşillik bədisige əməl kılış Wuhan bilen bortala otursudge uzak sozulgan çoğkır dostlukka guvah bulmaqta. İlgiri Bortala Şehirlik Yuğurma Taratqu Merkezinin muavin baş muhariri bolgan Huyi Hua 3 yıl ilgiri taş almı dərxini məsul bolup pərviş qilishqa qatnaşqan bolup Wuhan'ga qaytishdan burun dostlarga vakaltan pərviş qilishni havalı qilgan idi. Bugünkü günde meyvelik daraqlar oŋuşluq meyvege kirgan bolup meyvesi intayin tatlıqgan degen bu bir cümle söz iki jayning köngül bölüşini toliq ifadalab bergan idi. Huyi Hua mundaq dedi. Bu tuprakka minin yaşlıq əslimillerim mücəssəmlengen. Hər qitim meyvelik daraqlarının meyve bərgəllikini körgünümdə bortaladı xizmət qılgan küllürümünə əsləb qalbim intayın illiqlik doludu. Kilər qitim özüm kilib meyve üzüb bu Allahide husulunu hez qilişini ümit qilimən.
0: 2023 yılı 4. ayda Changjiang Gezit Hanesi Komünistik Yaşlar İhtipaki Wuhan Şehirlik Komiteti Wuhan'ın Şincan'a nişanlık yardım veriş hizmet edirdi. Bortla Şehirlik Halk Hükümeti bilen birlikte bizden Şincan'da bir tüp darakba ekologiya ormini amevi menfaat türünü yolu koyup tırışıp 3 yıl vaqtta Bortla Şehirinin Nanchang rayonu garibi şehir etrafıga 10,000 tüp meyvelik köçet tikken bulup 3 yıldan buyan karxana orulla iyanı kılgan kollektif köçetleri, aile ve şahsla tikken aile köçetleri, balala üçün iyanı kılıngan üsüp yetiliş köçetleri, Tağ denizlerden halkıgan bir meydan yeşil mehir muhabbet yetkisi bilen küç ulap kanat yaydırıldı. Mın çakırım yıraklıkı berip köçet tikiş kızgılıkı Wuhan'dan bortlağı davamlaşıp, iki caydaki halkının hissiyatını tutaştırgan canlı kırıştığı aylandı. Şundakla tehme köp kişinin Çin kalbinin telpündürüp, bəs-bəste bu illik amevi menfaat koşunuğu katlaştırdı. Bugünkü künde ilgirki Kakas çöllükte Wuhan ekologiya amevi menfaat ormini çoğkır yıldız tartıp, Bortla şehirdeki bir yarıkın ekologiya menziri liniyesine aylandı. Bu türge cemi 1,340,700 yen meblağ iyanı kılınıp tahminen 7,056 tüp meyvelik darak perviş kılındı. Neçi 100,000 kişi torda hem türkü buluşku katlaşıp, ictimai alakı taratkılarda kızgın inkas şekillendirdi. Yağaçtın yasalgan uruk yanı kılıç tahtısıga Wuhan şehirdeki 6,000'dan artık ahale, süzük su, yeşil tağının özü bir baylık. Ulanın tezrek öz peytilişini ümit kılımen. Bir tüp köçet tikip bir parça yeşillikini kolgu keltüreyli. Güzel Şincan korup çıkıp güzel yurt makanını ortak berpa kılaylı digendek güzel tilekleri ve ilhamlandırış sözlerini kaldırdı. Her bir cümle ilhamlandırış sözüge Şincan'a bulgan çoğkır muhabbet, koyuk dostluk mücessemlengen olup her bir cümle söz ıllıklıkı tolgan idi.
1: Bortala şehirdeki 10,000 moluk taş alma ekologiya bağıtçısı mülazimet merkezinin muavi müderi Shang Hongying tonuşturup mundaq dedi. Bağcı rayonada orman bina kılış kuruluşu yolu koyulgandan kiyin Bortala şehrinin Nanchang rayonada höl yığın miqdarı 30%ga yakın aştı. Bugünkü günde bu yer Bortala şehrinin muhim ekologiyalik tosqi ve şehrinin yeşil öpkisi bolupla kalmay yana memleket boyunca kökertişdiki namunilik orun bolup bahalandı. 2019 yıldan 2025 yılgıca Bağcı rayonu Uda 7 yıl Bortala şehrinin taş alma medeniyet, sayahat yürüyüşlük faaliyetini ötküzüşünü üstüge aldı. Ekologiya özelliği sicil türde medeniyet sayahat terakiyat energiyasiga aylandırılıp, yeşil kesiplerinin yoşurun küçü özlüksüz kuzgutulup, her yili nurgun sayahatçını kilip daka kılıp, tamaşa kılışka celip kılıp, şücayının yemek içmek, yatak katarlık kesiplerinin terakiyatıga türütkü boldi. Tekim köp çarvici nepki eriştirilip, bortalanın tonuluş derecesi östürülüp, bu küçük şehir bargansiri celip kılış küçüge ige kılandı.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Çincan radyo televiziye stansi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziye tekniksi katarlık hizmetlerle şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan radyo televiziye stansının slushiting aboneçiler terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdin.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elav alaylı.
3: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdin.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bu sahipimizde Şincan'daki energiya ul esleha kuruluşudaki yeni bösüş, devlet işçideki köleme en çoğun, adetten taşkırı yukarı besimlik elektri energiya koltori umumuzu kurup çıkıldı diyen temide toktalımız. 8. ayının 27. günü, Cenubi Şincan'daki Kaşkar'ın 660 bin kilovatlık 2 generatorluk kömür elektri 750 kilovoltluk tok yetkizüş kuruluşunun resmi işe kiriştirilişine ergişip, Şincan'ın 750 kilovoltluk tok yetkizüş liniyasının umumi uzunluğu 15.030.105 kilometre yetip, 15.000 kilometrelik çoğun ötkenini bösüp ötti. Bunun bilen Şincan'da memleket boyunca kölümü en çoğun 750 kilovoltluk ölkü derecelik asaslık kol elektri toru kurup çıkıldı. 39 transformator ponkiti, 120 liniye çöl bayavandaki şamal yorukluk kömürünü üzülmey 700 vatkan elektri energiyasiga aylandırıp, bütün memleketteki 23 ülke Avtonom rayon bivasitə qarışlıq şəhərigə yetkizdi. Bu, Ürümçi'nin Beijing'e bolgan tüz sızık arlıqının 6 hessisi barabar bolup, Tianşan'ın Cenubi şimalini toğrısıgı kesip ötüdüğen elektri energiyası yukarı süratlik yolu hesaplarıdı. Bu, Şincan'ın energiya ul esahalarının yeni pelliği kötürülgellik edin diyerek biridu.
1: Devlet elektri toru Şincan elektri energiyası çeklik şirketi pen texnika arqılıq kuvvet koşuş, əqli iqtidarlıq yürüştürüş asıraştı çıntırıp, stroluk, çarlaş, tekşürüş bilen merkezlik közdüş, tızgilleş bir gevdileşken, yürüştürüş asıraş endiyesini umum yüzlük yolu koyup, rəqəmleşken, əqli iqtidarlaşkan vasıta arqılıq çoğun elektri torunun bir xatar mukum yürüşüge kapaletlik kaldı. 220 kilovoltluk elektri toruğu seliştirganda 750 kilovoltluk liniyanın yekke kayıtma layihadigi tok yetküzüş sığımçalıqı 5 hessidin 10 hessigece. Tok yetküzüş arlıqı 3 hessidin 5 hessigece eşip, Şincan işçidigi elektri energiyasının uzun arlıqı çoğun sığımlıq yetküzülüşine küşlük kol

0: рамкасы тірге білін тәмілләді.
1: 2026 yılı 7. ayının akırgıça Şincan'ın sırtkı 700 toki cemi 1 trilyon 105 milyard 800 milyon kilovat saatten aştı. Otra şarkı kısım rayonlarının toki şiltiş yukarı pellisi de elektri energiyası bilen təminləşki kapalıdık kılışka küşlük direk boldı. Bunun içi de yeni energiya boyca sırtkı 700 toki təxminen 30%'ni ilgeledi. Yeşil elektri energiyası Şincan'ın çıkışını tezletip, bütün memleketinin energiya bexatarlığı üçün mühim töhp koşmakta. Çöl bayavandın karlık igizlikçe, tarım oymalıqıdın cungar girveki geçip olgan 15 bin kilometrelik adettin taşkırı yukarı besimlik tok liniyası huddi, polat kan tomurgu okşaş, Şincan'ın mol pakiz energiyasını vatanımızın her kaysi caylarığı yetküzdi. Kurguçula deniz yüzüdün egiz buluş, ton tuprak, boran katarlık katma kat keyinçliklerini yenip, intayın naçar tabii şaraitta bu energiya çoğun tomorunu barlıqı keltürdü. Bu, Şincan'ın energiya kəsbi tərəqqatıdaki abidi bolıplı kalmay, texımı mühimi, ğarbi kısımlı kən eçiş strategiyasının çoğunkur yolu koyulğalıqı. Rayolla mas tərəqqatının puhtu algı sılcıtılgalıqının küşlük dəlili bulup, yeni süpətlik işləp çıxırış küşlerinin tərəqqatını puhta energiya kapalıtı bilen təmirlidir.
0: Bu, Çigra rayonunun tərəqqiyatını texımı işençki iyi qılıp, Şincan'ın bütün memleketinin energiya əndesindeki oranını texımı gəvdiləndirip, qoş karbon nişanını işğa aşırış üçün Şincan küçünü qoşup Tianşan etkideki şamal və yoruqluq arqılıq texımı köp kişinin güzel turmuşunu davamlıq yorutmaqda.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızdın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlıgıçılar, Çincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetlerle şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushitin abonuçla terminali, Slushitin toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalik vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
1: Tamak ni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
3: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.

0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
1: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve äjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirli keç Ürümçi. Xayirli keç Şinjan.

Qalar arasında 5 yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Tüprak programısını anlayışanlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Rosengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tübendeki mezmunları da anlayış birimiz.
1: Gülünü vatkan yezi kentlerki nazar sahibimizde Kumul şehrinin Evirgol rayonu Tiyanşan yezisi de Şinli bazarğı seliniş pəslini kütüb aldı. Kütübi nahiyyəsinin Çurgul Bazarı Karatöpe kentinin Töğü bakmacılık türü yezi kentlerini güllendirişke türütkü bol deyi degen mesmunlarını dekdanlarına sunumuz.
0: Kaltıs Beyiş Mahirleri sahipimizde 2025 yıllık Abdum Raylı Ali Pen Teknik Mukabatı erişkücü Li Şö Yuen Kivazlikti yıl startıp Ümit Uruk Teri degen mesmun dekdanlarına buludur.
1: Yezi iyilikki yeza dekkarlarına alakadar uçurlar sahipimizde Kurlu şehrinin inak güzel yezi kent kuruluşu türü tutup, tekşürüp ötküzü veriş baskıçıya girdiği Katarlık uçurlarını anlattınız.
0: Radyo Amı Uçura. Programı Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sülüşetin aboncular terimini aldığımız kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıklı bulundu. Hem de diyektanla programımızdan tepsili mezmularız bolsun.
2: Güllünü vatkan, yezik, hentlagi nazar.

0: radio anıqçına. Hazır dəl qomuldu meyvelerden mol usul alılgan pəsil bulup, bazarda alqışqı erişken konudan şinli üzüş məzgilgi kirdi. Şinli özgeçi birgimi təmi, toq meyve şekli və tatlıq təmi git hayinib, bazarga sılıngan deyinkin pəsillik meyve bazarını tez sürətti ilgiledi. Tordiki zakaz bilen tor sırtıda seçbeliş, setiş tən canlanıp, qomulunun özgeçi yezikken xalqını beytiş kəsbinin yarqınlam kartısıqa aylandı. Bugünkü gülün vatkan yiz kentlerine nazar sahipimizde aval Kumul şehrinin İbirgol rayonu Tianşan yizi Törük kentine verip dehkalar östürgen konundan ne tetip gelimiz.
1: Kumul şehrinin İbirgol rayonu Tianşan yizisi Törük kentindeki Juh Guang'nın meyvelik beyğine girgende şahlar kıpkızıl meybağla pişkan konundan bilen tolgan bulup meyvenin kuşeli etrapka taralgan idi. Terikçi Juhu Guang derek arasında uyaktan boyakka ötüp, hava uçuk vaqtın paydalanıp, terikçilik mezgilini çan tutup, aldıraş hosul yığa vatatdi.
0: Konundan şimdi süpetlik çalgut meyve sortu bulup, onunla örgünün kuşiydi bilen alı uçunun tatlıkta mücassemlengen. Meyve et, tok, kelin, şirnisi mol, tatlıq, yeşlik, hem çürük, hem koyuk meyve pırakıgı ige. Adetki pezillik meyvelerden parıqlandı. Təmi özgücü bulup, çok küçüklerinin əmisinin yeşiği mazgeliydi. O alaydı özgücülükki ege əla süpətlik meyve.
1: Juhu Guang şücaydaki nopusluq, Şinli terekçisi. 2016 yılı Konglong'dan Şinli yürüyüşlük sortını kırgızgenden boyan, mol östürüş təcrübesine toplap, muvaffaqiyyətlik alda 7 türlük əla süpətlik Şinli sortini sınaq tərqisi östürdü. Onun meyvelik bağ gölümü 80 modun aşıdı. Bunun işçi de 20 netçi moyerde Şinli östürüldü. Köp yıl töcübeləb başqırış, pərviş qiliş arqılıq meyvelik dərəklərinin özüşi muqim, meyvesi əla boldu. Her yili 8-in çayının otdırılları dəl vaxtıda pişib, özüş məzgiləgi kırıdı.
0: Tərqçi Juhu Guang mundaq tonuşturdu. Şinli yürüyüşlükte cemiyen 8 kıl sort ba. Biz 7 kılını sınav tarihi kısıtı öztürüp muhabbiyat kazandık.

0: Baldur Pişar sortunun fın ve meygüyü bilen ve de otur hal pişirdiğin sortunun konuğundan fın ve huan ho ve van kin pişirdiğin sortunun ve ho var. Her yili 3. ayının ahire 4. ayının başları dayatı yazılık perviş kılımız. 7. ayıca çilge sort bazarga silindu. Küçük daraklarının mu 5 o solu 1-20 ton etrafı da buluvatıdı. Eğer çoğun darak bulsa, nazire edildi o solu 2-20 tonu giydiydi. Meyi pişkan dinkin bazı elektrolluk sod bilen sodgarlar beyğimizden bir vasit seti balıdı. Elektrolluk sod bilen şu olan uçlar bir vasit mandurdu. Vasit sodgarlar mı bir vasit için yansırtırı tarıqtıdı. Seti yolu da mesele yok.
1: Yerlik özgüce bağıvançilik mahsulatlarını sırtkı setişka küç koş üçün Şinjan Siyu Huytun Sodi Çeklik Şirketi Komul'nın yeni meyvelerini setiviliş, setiş sahası da köp yıl çoğunkur izlendi. Her yılı 8. ayının otturulurdiki Konglu'ndan şinli pişirgan pesilde şirket her kaysi gezi pazarlardaki meyvelik bağlarga çoğunkur çöküp alı süpertlik yeni meyvelerini setivilip Əməli gəvdə qoşulğan elektronluq soda, tor və tor sırtı yoğurma əmdisi orqılıq özgəçə meyvə çivilərinin setiliş yollarını kengaytdi.
0: Şirkətin baş direktori Xiao Hui mundaq dedi. Konundan növət qumuldu biz 4 bağdın zakas qıldıq. Cəmi 150 mol kilodu. Bir türkümün pizza bir türkümünü üzü alımız. Andın dukanga ikilip işkinci qetim inçik tallab, nəbs qaçlab bütün memleketki toşuyumuz. Bulupma torda terakkiyat nait tez, setiliş miktarı nait yakış boldu. Bu yıl 20 tonu setiliş mülçerlendi, setilişi de hiç kandak mesele yok.
1: Ela süpetlik işlep çıkırılgan cayı Ela süpet komul konulundan şinlisini bazarda kent etirap kılışkı eriştirdi. Şinjan Siyu Huytun Soda Çeklik Şirketinin ameli dokunu da ayırış, orap kaçılaş, maltar kıtış hizmeti tertiplik elip berli vatattı. Xizmetçi xadimlar ambarga kirgizildigan yangi meyvelarni birma-bir tanlab, ölçemlik o'rab qachilab, maxsus yangi saqlash bo'yicha o'rab qachilash, maxsus liniyalik ashyo oborti transporti qatorliq shakllar orqali to'shish sarfiyotini eng zo'r darajada ozaytib, yangi meyvelarning ta'mini saqladi. Ishlab chiqarilgan joydan bevosita ta'minlash va maxsus liniya orqali yetkizib berishdan iborat setish andisi qo'milning o'zgicha yangi mevalarni butun mamlakatga yuzlantirdi.
0: Shirkat bosh do'konning do'kon boshlig'i Jang Chaoyun mundoq dedi. Qo'milning bog'dan yig'ib olgandan keyin biz ikkinchi qatim injik tanlab bir qismiga to'r kuydirib, sovuq saqlash skladida yig'ib saqlaymiz. Bir qismini shu kundagi to'rdagi zakaz ahvoliga asosan o'rab qochlab mollayapmiz. Hozir qo'milningdan yeydigan eng yaxshi fasl. Biz her günü tor zakazının yüzüne için evet eleyimiz. Tor sırtıdaki dükkanlarımızın setleşmine ait yakışı. Her günü nurgun xeridar kilip seti valıdı.

Yer belgesi orundan öz etibiliş cennetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Halkıra Çoğunbazar yenirge Tianşan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlik de çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianşan'daki katlı cennetinin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Pəvkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneksiz. Faydalanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoğunbazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir gayriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianşan birinci numarlıq turalgısı təbiyyeti boysunu 10 milyondan artıq mədləqsinli bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinqan Tianşan birinci numarlıq turalgısirke otdır hal egiz qabətli binalarda əm ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körələksiz Əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kirek iştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurça Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık bağımız?
4: Kilayıl da qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bey, dadısı, nəyirək geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya xotan, ne oldu?
5: Ne miyginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne məsiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göstəy, ha? Valla yaxşı,
4: dikkat kıl!
3: Ayatını qadırla. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Mədəni yol yürüm. Bir can, bir nəfəsinin mi? Qancılığan ilgisi var.
4: Bəzi de siz hiç nəmi bulmaydı, köməydi deyip, qaydaki xilap abdomobil heydip, burmançılığan bəxsizliklerini peydaqı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısıya anlıq rayı qılın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetin kəsbi oğrularına aşkarı hizmet qadım təklif qıladı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik katarlı hizmetler bilen çoğulunuşki iradı bağlıgan bolsunuz, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Slushiting abonçlar terminal, Slushiting torgu dikkat kılın. Biz təsis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizin tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü gece devamlı şiddet. Katnışınızı ümit kılınız.

Hazır del altmı rayımızki nurgun caydan su mesvatları bakmışlıkların mol usul iliş pesli bulup, erkaysi caylardaki belik külçekleri köllerde bespeste belik tutuş başlanıp, ademler şat kuramlık çümgen, belikler erkin üzvatkan kaynam taşkınlık menzirisi namayen boldu. Bu iki günde Ürümçer, Midun rayonu, Yangmavgun Bazri, Volungan kenti küzlük belik tutuşunun avat mezgilini kütüb aldı. Nöbette bütün kentte çoğun küçük birlik peşi köylükçüden tahminen 80'i, bakımcılık ailesinin 50 netisi var bulup, bu yıl birlikçilik işlep çıkış vaziyeti yakışı buldu. Mesulat miktarı mukum buluş asası da yukarı götürüldü. Bakımcı Wang Xianhua'nın birlik peşi köylükçü ticareti bilen şoğulun vatkınıga 30 netisi buldu. Mol tecrübesine tayınıp onun birlik peşi köylükçünün mol 5 mesulatı 800 kilogramdan aştı. Hazır arka arkadan türkümlep bazarı silin vatudu. 8. ayda Burulduqay Nayesdeki Olungur Köli Çıcao Gönüyü Birliği tutuşunun altın mezgilini kütübü aldı. Köl yüzde birlikçilik kimileri ütüşüp durattı. Birlikçiler her günü etigen saat 5'te birlik tutudu. Her bir kimi bir günde bir tonu etrafında da Çıcao Gönüyü Birliği tutalaydı. Statistikaga asoslanganda bu yıl 1 ayının 6 ayıgacha bütün Şinjan boyunca tutulgan su mahsulotlarının mahsulot miqdori 5500 tonna, bekilgan su mahsulotlarının mahsulot miqdori 75900 tonna bolgan. Her qaysi jaylar mevqeni su, tuproq boyligi afzalligiga qo'yib, sharoitga qarab ish ko'rib, o'zgacha su mahsulotlarini taraqqiy qildirib, farqliq boqimchilik kasb andisini barpo qilib, ko'p miqdorlik talolik Tatlık su birliğinin yetekçi, danlık ela özgüç su mesulatlarının yargın noktu kılgan, köp kıl neslinin maslaştırış kesip sistemisini berpa kılgan.

Cemi 72 milyon yuan meblağ sınırgan Korlu şehrinin inak güzel yezi kent kuruluş türü nüvete pütüp tekşürüp ötküzüyleş bas kuçakı kirdi. Bu tür 2025 yılı 9. ayda başlangandı. Bu yan Korlu şehir etrafındaki 6 yezi bazar 20 memuri kentini kaplap 12 milyon artık kent ahalısı gibi nebiyat gözüp yezlerinin ul eslehe oltıraklaşış muhiti ve amüvi mülazimet seviyesini sicil öztürdü. Bu türde cemi 83.71 kilometre kent derecelik yol yığından yazılıp 11.500 kvadratmetre yol yüzü katılaştırılıp 3.978 yezi kent yurtuş çırığı orantıldı. Yundunun tüzeş akletlerinin yığıp duş sistemlik algısı ciltildi. 15.19 kilometre yundu tobu tori yığından yazılıp ölçemleşken aklet yığış noktasının 11'i korulup aklet yötkep duş apmobilleri toluk sepilip kündülikini künde tazlaş işe aşırı oluyor.

Şinjan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetin kespi oğrularına aşkarı hizmet kadım teklif kıladı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI, injinerlik, radyo, televiziya, teknik katarlı hizmetler bilen çoğulunuşki irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın Slushiting abonçlar terminal. Slushiting torgı dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlı şiddet. Katnişinizden ümit kılımız.